0: de hesaplarımız.
1: Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

kanar. Ağlarsın azıcık, ya öylece geçer, ya da geçti sanırsın. Kalınlaşır derin zamanla, ama bir gün kesiverir bir kağıt, ufacıktır.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: Hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor, yolda kalacağız.

0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

bana, ben sana komşu evlerde, gök sarmışıklar gibi.

bilet param, gözlerin emreniyor. Bana bakan aşıklarım, gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param.

0: Tarih ve Fenerbahçe programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz başkent, sevgili başkentimiz Ankara ve Fenerbahçe olduğu için ve biz de konularımızı uzmanlarıyla konuşmayı alışkanlık haline getirdiğimiz için bugün ben moderatörüm, kıymetli Yüksek Divan Kurulu üyesi yazar Bozkurt Yılmaz abimiz de konuğumuz oldu. Her zaman olduğu gibi kulübümüzün tarih danışmanı benim de hocam Profesör Doktor Vahdettin Engin de bizimle beraber. Evet. Bugün başkent Ankara'yı ve Fenerbahçe'yi ve Türk sporunu ve Ankara'da Fenerbahçeliliği konuşacağız. Hocam müsaadenizle sizinle başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Ankara Türk tarihi için aşağı yukarı hatta neredeyse tam 500 yıl arayla önemli bir şehir.
1: Evet.
0: Önce Osmanlı İmparatorluğu'nu meşhur Fetret Devri'ne sürükleyen Ankara Savaşı. Ondan sonra da 500 küsur sene sonra Merhame-i Kübra olarak adlandırdığımız Sakarya Savaşı ve akabinindeki süreç. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanması, zaferden sonra Cumhuriyet. Sizden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte Ankara hakkında ve Ankara'nın başkent olması hakkında bir ön bilgi rica ederim.
1: Evet, bahsettiğin gibi yani Ankara'nın böyle tarihin belirli dönemlerde çok önemli bir fonksiyon yerine getirdiği malum. Özellikle de tabii ki başkent olmasıyla aslında Türkiye Cumhuriyeti artık Ankara ile beraber anılır oluyor. Ve şimdi tabii ki o meşhur Ankara Savaşı 1402, Osmanlıların mağlup olması, Yıldırım Beyazıt'ın mağlup olması ve sonrasında işte içine düşülen bir Fetret Devri. Ama sonradan tabii ki devletin temelleri sağlam olunca Osmanlı tekrardan ivme kazanarak tabii ki eski gücünü toparladığı gibi giderek bir imparatorluğa dönüştü. Tabii esas olarak da tabii Ankara'nın başkent olma süreci içine baktığımızda doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'ün tabii ki bu anlamda yürütmüş olduğu milli mücadele faaliyetlerinde de Ankara'yı merkez kabul etmesinden kaynaklanıyor. Ve bu aslında Mustafa Kemal Paşa daha Anadolu'ya geçmeden önce kafasında olan bir takım planlamalar var. Mesela şimdi Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra o işte Yıldırım Ordular Komutanlığı görevi Mustafa Kemal Paşa'ya alıyor ve orada Suriye cephesinden bir geriye çekiliş var. O geriye çekiliş aşamasında da 7. Ordu'nun 20. Kol Ordusu çok sağlam bir şekilde kalmıştı. Ve dolayısıyla 20. Kol Ordu Komutanı da Ali Fuat Paşa. Mesela Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa'ya daha o dönemlerde 20. Kol Ordu'yu Ankara civarına getirilmesi konusunda bir emir veriyor. Ve çünkü o zamandan itibaren kafasında demek ki ileriki bir dönemde Ankara'yı merkez kabul etme düşüncesinin olduğunu görebiliyoruz. Nitekim işte 20. Kol Ordu o milli mücadele yılları boyunca burada bulunacaktır. Ve tabii Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesi, işte Samsun, Amasya, Erzurum kongreleri, Sivas kongreleri ve en sonunda da tabii ki 27 Aralık 1919 tarihi itibariyle Ankara'ya gelmesi ve burada kalıcı olması. Şimdi bu şunu gösteriyor tabii ki en güvenilir yer olarak Ankara'yı tercih ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Diğer taraftan da tabii Ankara'nın şöyle bir avantajı var. İstanbul'da doğrulan demiryolu bağlantısı var Ankara'nın. Bu da bir avantaj olarak. Nitekim işte o görkemli bir karşılama olduğunu biliyoruz. 27 Aralık'ta Ankaralıların coşkulu karşılaması. Tabii aslında hani 20-25 bin nüfusu olan büyük çaplı bir kasaba diyebiliriz belki o yıllar itibariyle Ankara'ya. Ama netice itibariyle artık işte heyeti temsiliye de oraya geldiği için bir nevi hükümet merkezi vazifesini görmeye başladı bile. 27 Aralık 1919'dan itibaren ve bütün milli mücadele de aslında buradan yürütüldü. Onu biliyoruz. İşte Atatürk önce ziraat çiftliğinde kalıyor. Sonra istasyondaki direksiyon binasında bir süre ikamet ediyor. Sonra Çankaya'ya gelecektir. Ve dolayısıyla işte milli mücadele burada kazanıldıktan sonra bu defa Atatürk'ün mesela 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te yapmış olduğu bir basın toplantısı var. Bu basın toplantısı İstanbul'un çok önemli bütün gazetecileri geliyorlar ve orada şu soruyla muhatap oluyor Atatürk. Bundan sonra hükümet merkezimiz neresi olacak? Supuni Nuri Bey bunu sormuştur. Hükümet merkezim neresi olacak deyince Atatürk'ün kafasındaki o zaten öteden beri mevcut olan planında burada vermiş olduğu cevapta görüyoruz. Diyor ki bu meseleyi diyor iki noktadan incelememiz lazım. Biri her türlü saldırı ve tecavüze karşı yerinden kıpırdamayacak, gücünü koruyabilecek ve soğukkanlı olabilecek bir yer olmalı. Birinci şeyimiz bu, kriterimiz bu olmalı. İkinci kriter olarak da Anadolu'nun ortasında merkez olacak bir şehir ancak Ankara, Kayseri, Sivas üçgeni içinde şehirlerden biri olabilir. Ve bu üçgenin merkezinde de Ankara var. Dolayısıyla pekala Ankara olacaktır. Ve nitekim zaten yaşanan gelişmelerde şimdiye kadar Ankara'yı başkenti yaptı bile şeklinde bir cevap veriyor. Ve nitekim tabii gelişmeler de oraya doğru şey yapacak ama tabii başkent olarak ilan edilmesi için belirli bir süre geçmesi lazım. Niye? Çünkü önce barış anlaşmasının yapılması lazım. İşte Lola Anlaşması imzalanıyor. Bilhare meclis tarafından kabul ediliyor ve sonraki dönemde işte 9 Ekim 1923'te Dışişleri Bakanı İsmet Bey ve arkadaşlarının vermiş olduğu bir önergeyle Ankara'nın başkent olması ve 13 Ekim 1923'te de bunun yasalaşması, Ankara'nın başkenti olarak kabulünün yasalaşması. Önce yasa olarak çıktı ama bilahare bir karara dönüştü. Bu bir hükümet kararına dönüştü. Böylece demek ki 13 Ekim 1923'ten itibaren başkent Ankara resmi bir bayiyette almış oluyor. Zaten fiilen başkentti. Belki şuna da bir değinmekte yarar var. Şimdi Ankara başkent oldu ama bazı ülkeler, özellikle de milli mücadelede mağlup çıkmış olan ülkeler büyükelçiliklerini Ankara'ya taşımakta ayak diremeye başladılar. Mesela ilk planda Sovyetler Birliği, Yunanistan, bunlar şeyleri, elçiliklerini Ankara'da açıyorlar. Mesela Afganistan da açıyor. Fakat şimdi başta İngiltere, Fransa, İtalya olmak üzere bir de bu ülkelerden çekinen diğer ülkeler, 18 ülke Ankara'ya büyükelçiliklerini taşımak istemiyorlar. Bir çekince ortaya koyuyorlar. Tabi bunlar arasında Almanya ve İran hemen bunlardan ayrılıyor. Onlar da binalarını yaptıkları zaman Ankara'ya büyükelçiliğini getiriyorlar. Fakat bu üç ülke ayak duruyor. Yani bir şekilde hani Ankara başkent oldu ama bu böyle devamlı olmaz. Tekrardan İstanbul'a gelir bu başkent. Biz hiç yerimizi terk etmeyelim şeklinde. Bir de tabii ki bir takım mazeretler. İşte Ankara'da zor bir hayat var. Biz niye oraya gelelim şeklinde. Ama esas itibariyle bu üç ülke de milli mücadele almış olduğu yenilgiyi hazmedememe şeyidir. Yani Ankara'ya taşınmamak istemelerinin sebebi yenilgiyi hazmedememe. Ama ilerleyen dönemlerde tabii ki Mustafa Kemal Atatürk, Ankara hükümeti bu ülkeler üzerinde, yani başkent Ankara'dır, siz büyükelçinizi buraya getirmek zorundasınız. Hani bir kolaylık olsun diye size elçilikler için biz buradan size ücretsiz yer temin edelim. Yani arsa temin edelim ama gelin binalarınızı buraya yapın şeklinde öneriler oluyor. İlk vazgeçen İtalya oldu. İtalya tamam biz Ankara'ya geliyoruz dedi. Şimdi iki ülke hala direnme peşinde, Fransa ve İngiltere. Tabi orada da Atatürk'ün gene o kurmay zekası devreye giriyor. Mesela 1928 yılında Fransa'nın yeni bir elçisi atanıyor. Şimdi elçiler tabii itimatname sunma durumunda. Atatürk de İstanbul'da o tarihte. Elçiye deniyor ki Reis Cumhurumuz İstanbul'da, halbuki itimatname başkentte sunulur. O yüzden bekleyeceksiniz. İstanbul'dan Ankara'ya gittiği zaman Cumhurbaşkanı, o zaman itimatnameni sunabilirsiniz. Ve Atatürk de bir hayli geciktiriyor İstanbul'dan Ankara'ya gidişini. 4-5 ay bekletiyor şeyi, elçiyi. Ve sonra Ankara'ya gittiğinde Fransa elçisi de Ankara'ya gelmek zorunda kalıyor ve itimatnamesini ancak o zaman sunmuş oluyor. Bu aynı zamanda şunu anlama geliyor. Evet, Ankara'ya taşındı Fransa'da. En sonunda da şey tabii ki İngiltere. Onlara da şöyle bir şey yapıyor Atatürk. 1929 yılı itibariyle 3 Haziran'da İngiltere Kralı'nın doğum günü var. Bu vesileyle de İngiliz Büyükelçiliği'nde işte bir garden partiler düzenlenecek ve dolayısıyla tabii ki Türk devlet yetkilileri de buraya davet ediliyor. Fakat Atatürk şunu yapıyor. Bundan iki gün öncesine yani 1 Haziran'a Ankara'da bir garden parti düzenliyor ve diğer ülke temsilcilerini de buraya çağırıyor. Şimdi katılmak zorunda, İngiliz elçisi buraya katılmak zorunda. Ankara'da düzenlenen partiye katılmak zorunda. Fakat 1 Haziran'daki partiye katıldığı zaman İstanbul'daki İngiliz kralının doğum günü partisini yapamayacak. Yapamayacak çünkü yetişmesi mümkün değil. Tabii Atatürk öyle bir tarih seçiyor ki o dönemde ekspres tren yok. 2 Haziran'da ekspres tren yok. Şimdi öyle olunca İngiliz elçisi de mecbur kalıyor. 1 Haziran'da Atatürk'ün davetine katıldığı gibi 3 Haziran'daki şeyi de İngiliz kralının doğum günü kutlamasını da gene Ankara'da yapmak zorunda kalıyor. Öyle olunca İngiltere'de evet başkent Ankara'dır ve biz bundan sonra burada kalmak zorundayız şeyine geliyor. Bu İngiliz elçisinin şöyle bir şeyi var bilahare anılarında. Bu durumda istemeye istemeye yıllardan beri sürdürdüğümüz uygulamadan ayrılmaya ve mazeselerin doğum günü resepsiyonunu İstanbul yerine Ankara'da düzenlemeye karar vermek zorunda kaldım diyor. Atatürk'ün işte dehası böyle yerler, dönemlerde de karşımıza çıkabiliyor yani. Yani sen eğer bir şekilde ayaktırıyorsan biz seni buraya getirmenin yolunu buluruz şeklinde. Evet şey yapma aslında biraz önce bahsettiğim gibi yani bu şeyi yenilgiye hazmedememenin getirdiği bir şeydir. Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmeme çabasıdır. Hani hep diyoruz yani biz milli mücadeleyi sadece Yunanistan'a karşı yapılmadı. Bu ülkelere karşı da milli mücadele yapıldığın somut göstergesi. Bir türlü bunu kabul etmek istememelerinin bir şeyidir bu, sonucudur. Ankara'ya gelmek istemiyorlar ama sonunda işte şartlar öyle gelişiyor. Karşılarında da bir dahi var ve onları Ankara'ya gelmek zorunda bırakıyor. Böyle bir hikayesi var Ankara'nın da başkent olması ve sonrası gelişmeler.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Zannediyorum payitaht değişimleri bütün ülkeler için önemli değişikliklerdir. Bunun bu kadar yani süreci içerisinde bir Atatürk gibi bir dahi tarafından yönetilmesi ve akabinde Ankara'nın bu kadar sevilmesi milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının, milli mücadelenin Ankara'nın milli mücadele sembolü olmasının bir neticesi. Dönüp baktığımızda Ankara'ya ikinci bölümde gerçi konuşacağız Ankara'daki spor hayatını. Fakat ben Bozkurt abiye söz vermek istiyorum. Seyircilerimiz kusura bakmasınlar böyle abi diye hitap ediyorum ama dışarıda öyle hitap ettiğim için burada başka türlü hitap edemiyorum. Bozkurt abi Fenerbahçe Ankara'ya tam 100 sene evvel gitti bundan ilk kez. 1926 senesinde. O günün gazeteleri işte konaklama Gazi Numune Mektebi'nde konaklamış Fenerbahçe. Şöyle anlatıyorlar. İstasyon caddesi halk ve otobüslerle doluydu diyor o dönemin gazetesi. Ve şu tabiri kullanmış. İstanbul'un sevimli kulübü Fenerbahçe demişler. Programlar boyunca burada konuştuğumuz 1920'li yılların Fenerbahçe'sinin o meşhur kadroda neredeyse eksiksiz bir şekilde Ankara'ya gitmesi ve hatta bir kısım Fenerbahçeli'nin sporu bıraktıktan sonra Ankara'da ikamet etmesinin şüphesiz Ankara'daki Fenerbahçe sevgisinde bir etkisi olmuş. Ama biz sizin tarihinize dönelim. Dolayısıyla kişisel tarihinizde şöyle bir soruyla başlayalım. Devamını getirelim. Ankara'da Fenerbahçeli olmak nasıl bir şeydi?
2: Şimdi aslında Ankara'da Fenerbahçeli olmanın avantajları var. Çünkü Ankara bir protokol. Protokolün olduğu yer. Dolayısıyla Fenerbahçe senede bir kere Ankara'ya geliyor. Yoksa Fenerbahçe Kadıköy'de kurulmuş ama Kadıköy'de kurulmuş olmasına rağmen Edirne'den karşı Anadolu'da çok büyük bir Fenerbahçe sevgisi var. Orada kulüp varsa milli küme zamanında İstanbul, Ankara, İzmir için tabii konuşuyoruz. Buralar Fenerbahçe gitmiş. Süper Lig'den sonra da bu şehirlere imkan bulmuş. Ama Ankaralıların şu avantajı vardır. Ankaralılar sezon başında kurallar çekildiğinde, fikstür çekildiğinde bir Ankara takımı varsa, Ankara Gücü, Gençler Birliği, Hacettepe kimse, Fenerbahçe ne zaman gelecek ona bakarlar. İki, derler ki bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak, bir de Başbakanlık Kupası olacak. Biz burada tarih programlarında Başbakanlık Kupası'nın tarihini ta gerilere giderek konuştuk. İsim benzerlikleri var ama aynı kupa değil. Öncelikle Milli Küme Şampiyonu, Türkiye Futbol Birinciliği'nin şampiyonu bir araya getirilip oynatılan Başbakanlık Kupası var. Ve tabii ki bu Ankara'da yapılıyor. Daha sonraki yıllarda Başbakanlık Kupası yapılacak. Bu lig ikincisiyle kupa ikincisi arasında yapılacak. Bir de Cumhurbaşkanlık Kupası var. Başladığı yıldan ki 65-66 sezonda başlamıştır. 98'e kadar kesintisiz Ankara'da yapılmıştır. Yani sezon biter. Bittikten sonra lig şampiyonu, kupa şampiyonu Ankara'da Cumhurbaşkanlık Kupası'nı öler ki defalarca da Cumhurbaşkanlarımız gelip o kupayı vermişlerdir. Evet. Şimdi bunun dışında bir de Fenerbahçe'nin Ankara'ya geldiğinde oynadığı lig maçları vardır. Tabii şimdi Ankara'da imkanlar ölçüsünde ki ben ilk maçıma 1978 yılında gittim. Fenerbahçe'nin bir cezalı olduğu maçta. İki maç için Ankara'ya gelmişti. Bursa Spor ve Eskişehir Spor maçlarını. Ve orada Fenerbahçe Başkanı rahmetli Faruk Ulgaz'la tanışmıştım. Şimdi o yıllardaki imkanlar kısıtlı ama yine de siz İstanbul'a gitmek istiyorsunuz. Yine de İstanbul'a gittiğinizde bir Fenerbahçe maçı varsa o maça İnönü Stadı'nda o zamanlar ona katılmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yani bir sohbet yapıldığında sen kaç deplasmana gittin dediğinde ben İstanbul'a geldiklerimi mi deplasman sayayım yoksa Ankara'daki Fenerbahçe'nin oynadığı maçları mı deplasman sayayım diye aklımdan geçmiştir.
0: Teknik mesele.
2: Hakikaten teknik bir meseledir. Onun dışında senin de söylediğin gibi Ankara'da Fenerbahçe'ye çok büyük bir sevgi vardır. Bu sadece futbol için de değil. Çünkü aynı zamanda diğer branşlarda da ki ilk Türkiye Futbol Birinciliği'nin Ankara'da yapıldığı evet. dönemde diğer branşların birinciliklerinin de Ankara'da yapıldığını biliyoruz. Tabii. Dolayısıyla büyük kulüpler Ankara'ya
0: biraz evvel şekilde... bahsettiğimiz protokol maçlarının diğer branşlarda basketbolun Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi.
2: O da uzun yıllar yapılıyor. Voleybol da yapılıyor. Ondan sonra Süper Kupa adını aldıktan sonra başka şehirleri bu kupa gezmeye başlıyor. Dolayısıyla Ankara'da aslında ilk böyle resmi organizasyon olarak belki 1933 Türkiye Futbol Birinciliği'nin 29 Ekim'e rastlayan, Cumhuriyet'in 10. yılına rastlayan ve yarım kalan maçı söylememiz lazım. Maç yarım kalıyor ve hocamın çok güzel bir deyimi vardır, söylemi vardır. Bunlar çok ciddi organizasyonlardır diye. Aslında ki buradaki ciddi bu olayın ehemmiyetini, önemini çok net bir şekilde anlatır. O maç yarıda kaldığında, ikinci maç İzmir'de yapılmıştır, Fenerbahçe İzmir Spor arasında. Bunun hangi ilde nasıl yapılacağını kurası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın huzurunda evet. çekilmiştir. Dolayısıyla biz Fenerbahçe'mizin 1959 öncesine geri döndüğümüzde bunun bir milat olmadığını anlattığımızda hocamızın deyimini kullanalım. Çok ciddi organizasyonlar olduğunu altını çizelim. Kesinlikle. Bunlar öyle mahalle maçları falan anlatıldığı gibi bu bilgi noksanlığıdır. Ya da bilgiyi başka şekilde kullanma isteğidir. Bunlar gayet nizamlı Cumhuriyet'in organizasyonlarıdır. Dolayısıyla ben de Fenerbahçeli olarak 1978'de ilk maça gittikten sonra futbol, basketbol, voleybol Ankara'ya Fenerbahçe geldiğinde tabii o günkü haber alma imkanlarımızla ve tercihen hafta sonu olması okul olduğu için ama futbol geldiğinde ki kupa maçları hafta içi olurdu. O maçlarda okula gitmemek suretiyle maçlara giderdim. Ankara'daki maçları da bir ikiye ayırmakta fayda var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Ankara'ya geldiğinde eskiden cumartesi ve pazar iki maç yapıyorlar. Yani deplasmana gitmenin maliyetlerinin evet. yüksek olması sebebiyle İzmir takımları da böyle geldiğinde bir gece Ankara'da konaklıyor. İşte o gece konakladığında muhakkak bir protokolda kim varsa bu ziyaret ediliyor. Bu bazen spor bakanı, başbakan, cumhurbaşkanı ziyaret ediliyor. Evet. Muhakkak Fenerbahçe'nin o dönemlerde az olan ama tek tip elbiselerle Anıtkabir'i ziyaret ettiğini görüyoruz. Çünkü o yıllardaki futbol deplasmanlarına gidildi. Futbolcular hatırlarız. Normal kıyafetleriyle maçlara giderler. Ama protokol olduğunda Ankara'ya tek tip kıyafetlerle futbolcuların veya sporcuların diyelim daha doğru gittiğini görüyoruz. Ben o dönemleri tabii yaşamadım. Ama o dönemlerde Fenerbahçe Ankara'ya geldi. Bir de bir gece konaklıyor. Fenerbahçe'nin konakladığı yerde de bütün Ankaralıların Fenerbahçe'yi ziyaret edip işte orada sporcularla, yöneticilerle, işte antrenörle, başkanla tanışma imkanları oluyor. Ama benim Fenerbahçe'yi izlemeye başladığım dönemlerde bu uygulama kalkmıştı. Fenerbahçe bir günlüğüne Ankara'ya geliyordu ama o günler herhalde Ankaralılar için gerçek anlamda bayram oluyordu. Stadın çok yakınında, şu anda ismini söylememde sakınca yok çünkü artık o otel, o isim değil, Stad Oteli diye bir otel vardı. Hakikaten 19 Mayıs Stadı'na...
0: Jenerik bir isimmiş bu arada.
2: Jenerik bir isim. Oraya gidip futbolcularla tanışmak, futbolculardan birer imza almak, o zaman fotoğraf çekme imkanı yok. Bir kağıda imza almak imkanı vardı. Ben de o dönemde gerek lig maçlarında, gerekse Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarında oraya gidip futbolculardan imza almışım. O imzaların bir kısmı da hala durur.
0: Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Ankara'nın esasında bizim, yani benim için de araştırırken dönemi yeni bir bilgi olarak şöyle bir, geçtiğimiz programlardan birinde de söylemiştim. Milli mücadele devam ederken dahi Ankara'da bir futbol ligi oynanıyor. Yani esasında Türk futbolu kurumsallaşmasına, evet, İstanbul'dan başladı, buradan hız aldı. Dediğimiz gibi belki İstanbul payitaht, yani buradan yayılıyor ama o kurumsallaşma belki de şehirler arası insan akışı yüzünden de, zaman içerisinde oraya giden insanlar sayesinde de oralarda da ilerliyor. Bu sadece tabii Ankara'da sınırlı değil, Anadolu'nun diğer vilayetlerinde de böyle. Tabii. Nitekim Spor Alemi dergisinin 1919'dan itibaren çıkmaya başlayan Spor Alemi dergisinin 1920 sonrası sayılarında Anadolu'dan spor başlığıyla bir takım gelişmeleri biz görürüz ve bunlar böyle iki kişi bir araya geldi, üç kişi bir araya geldi şeklinde değil. Bilakis neredeyse bütün sporların belki iptidai ama tatbik edilmeye çalışıldığı bir takım süreçlerdir. O yüzden sizden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte Ankara futbolu hakkında biraz bilgi istirham edelim.
1: Evet Barış, tam da söylediğin gibi aslında her ne kadar İstanbul merkezi olsa da sportif faaliyetlerin başlangıcı aslında daha 1910'lu yıllarda bir kere İstanbul'dakilerin, İstanbul'daki idmancıların bu sporu Anadolu'ya yayma çabalarını görüyoruz. Ha, diğer taraftan da gene tabii İttihat Terakki hükümeti vardır ve onların da bir kendine göre bir felsefesi var. Ve dolayısıyla gençleri idmancı olarak yetiştirme felsefesi sadece İstanbul için geçerli değil. O yüzden mesela bu 1910'lu yıllardan itibaren aşağı yukarı idadisi olan her vilayette bir kere bir idadi futbol takımının olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. İdadi futbol olarak, yani bugünkü anlamda liseler futbol takımları oluyor bu 1910'lu yıllarda. Ve diğer taraftan da ya bir idman ocağı kuruluyor ya da bir idman yurdu kuruluyor. Gene 1910'lu yıllardan itibaren. Yani dolayısıyla şimdi aynı şey Ankara için de geçerli. Yani Ankara İdadisi veya Ankara Sultanisi, İdman Ocağı, İdman Yurdu. Yani bu 1910'lu yıllardan itibaren bunların mevcutiyetinden söz edebiliriz. Tabii ki tam anlamıyla birlik oluşturmasalar da bunlar kendi aralarında futbol müsabakaları yapıyorlar. Tabii savaş dönemi söz konusu olunca da birçok şeyde olduğu gibi bu futbol organizasyonlarında da aksamalar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Mesela önce şey var, Cebeci Stadı'nda maçları yapıyorlar. Ama şimdi özellikle de şimdi zafer kazanıldıktan sonra ve de artık işte belirli standartlar geldikten sonra Ankara'daki futbol faaliyetleri açısından baktığımızda daha önce kurulmuş olup bir süre faaliyetlerinden yoksun kalmış olan kulüplerin yeniden neşmi bulduğunu görüyoruz. Bu çerçevede mesela 1922 yılı itibariyle işte bir Sultanı Spor Kulübü var Ankara'da. İdman Yurdu Spor Kulübü var ve Talimgah Spor Kulübü var. Bu hemen zafer kazanıldıktan sonra hemen faaliyetlerini kaldığı yerden devam eden kulüpler. Tabii Talimgah da şöyle, tabii İstanbul'daki Harbiye İngilizler tarafından işgal edilince, bugünkü askeri müze İngilizler tarafından işgal edilince Harbiye'deki yani subay yetiştirme işlevini görmek üzere Ankara'da bir talimgah okulu açılmıştı. İşte o okulun öğrencilerinin kurduğu bir takım mesela talimgahta ve giderek tabii Cebeci Stadı çok standartlara uymadığı için o dönemde Muhafız Alay Kumandanı İsmail Hakkı Bey'in çabalarıyla İstiklal Meydanı adıyla Tandoğan, bugünkü Tandoğan Meydanı'nın yakınlarında yeni bir stadyum yapılıyor o dönemin şartlarına göre. Ve İstiklal Sahası adı veriliyor. Daha çok da askerler böyle çalışarak bu stadı oluşturuyorlar. Sonrasında da artık böyle en azından maçlar yapılabilecek nizami bir stadınız olduğu zaman haliyle lig maçlarına da başlamak için artık bir zaman gelmiştir düşüncesiyle harekete geçildi. Ve Ankara Ligi 1923 yılı Eylül itibariyle başlamış oluyor. Ve bahsetmiş olduğum gibi talimgah diğerlerine göre daha güçlü olduğu için ilk şampiyon talimgah oluyor. Ama bu arada bakıyoruz işte Turan Gücü, İdman Yurdu, Sanat Karan Gücü, Ankara Sultanisi gibi başka takımlar da var. Bu Ankara Ligi'nin başlangıcı itibariyle. Tabii ki bu askeri okulların meselesine de bakmak lazım. Aslında askeri okullar, mesela Harbiye 1924'te Türkiye şampiyonu olduğu zaman aslında İstanbul temsilci olarak gelmiştim. Yani İstanbul'dan bir Beşiktaş İstanbul'u temsil etmek üzere gelmişti. Ama Harbiye'de askeri okullara özel bir statü verilerek bu turnuvalara katıldığı için dolayısıyla Harbiye'nin mesela 1924 yılında ilk Türkiye birincisi, futbol birincisi olduğu dönemde ki katılımı bu şekilde olduğunu görüyoruz. Sonrasında ise Ankara Ligi ertesi yılda mesela oynanmaya devam edecek ve mesela Turan Sanatkaran Gücü ertesi yılın şampiyonu olacak. Yani 23-24 sezonunun ve sonrasında da aslında bu devam edecek. Yani o artık Ankara Ligi kesintisiz olarak ilerleyen yıllarda devam edecek ve bu arada tabii ki şundan da muhakkak bir değinmek lazım. 1924 yılı itibariyle yani artık her şey yerli yerine oturduktan sonra ve de işte Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Futbol Federasyonu bunların kurulması ve bu organizasyonları hayata geçirmeleri süreci başladıktan sonra bu defa işte öteden beri zaten idmancı olarak bunların hedefleri iki yönde aslında ağırlık kazanıyordu. Özellikle İstanbul'dakiler açısından bir tabii ki Anadolu'ya futbolu yaymak, ülke genelinde yaymak. Diğeri de uluslararası arenaya çıkmak. İşte 1924 yılında ikisini birden görüyoruz. Yani bir Paris Olimpiyatlarına Türk milli futbol takımı katılıyor. Ha, diğer taraftan da işte futbolu Anadolu'ya yayma, ülke geneline yayma şeyi çerçevesinde de 1924 yılında ilk Türkiye birinciliği organizasyonu gerçekleştirilmiş oluyor. Ve bunun yapıldığı yerde gene Ankara. Yani o Ankara merkezi olmak üzere Türkiye birinciliği yapıldı ve biraz önce bahsettiğim gibi yani bu tek bir futbol olarak da değil, diğer spor branşları da gene bu Türkiye birinciliği çerçevesinde yapılıyor. Yani birçok modern sporlar aslında bu dönem itibariyle sadece İstanbul'la sınırlı değil, Ankara'da olsun, Anadolu'nun diğer vilayetlerinde olsun bu modern sporların işte gençlerin hayatına girmiş olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Fakat bu değindiğiniz konu önemli. Size bir soru daha sormak istiyorum. Fakat önce seyircilerimizden de müsaade isteyelim. Bir reklam arasına gidiyoruz. Tekrar görüşmek üzere.

0: Tarih ve Fenerbahçe programına devam ediyoruz. Hocam, bıraktığımız yerden bir sorum olacak. Biz Ankara'nın başkent olmasından bahsediyoruz. Fakat Ankara Türk sporu için de bir başkent oldu. Tabii aksi düşünülemez denebilir. Fakat benim burada üzerine durmak istediğim husus şu. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Türk sporunu idare etmeye başladıktan sonra bütün kongreleri Ankara'da yapıldı.
1: Evet.
0: Ve bizde tabii spor tarihi, skor tarihi olarak yazıldığı için bu idari tarih birkaç çalışma haricinde, rahmetli Kurtan Fişek'in çalışmasını hani burada zikredebiliriz. Bizim yeni çalışmalarımızı zikredebiliriz bunların içinde. Buralara çok değinmedi diğer çalışmalar, diğer eserler. Halbuki bütün bir idare tarihi orada yazılı. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Türk Spor Kurumu ve bugün de hala Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak anılan kurumlar esasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun üstüydüler. Hatta şunu da söylemek mümkün. 1922'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulup 1923'te FIFA'ya dahil olmasından sonra, şimdi madem bunlar mahalle maçıydı, biz niye FIFA'ya dahil olduk? Veyahut da bizim evet, FIFA ile ne alıp verdiğimiz bir şey oldu ki biz bunları böyle yaptık? Ulusal futbolumuzun idare edildiği yer de Ankara'ydı. Dolayısıyla Ankara'nın bu rolü üzerinde de biraz sizden durmanızı rica ederim.
1: Evet, şimdi bu resmi anlamda bu meselelere bakıldığı zaman tabii ki bugünkü o anlamsız iddiaların son derece havada kaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki şimdi 1922'den itibaren mesela Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı diye bir kurumsallaşma var bir kere. Ki bunun bir de geçmişi de var aslında. Ama resmiyet kazanması 1922. Şimdi Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kurulurken aynı zamanda Futbol Encümeni adıyla Futbol Federasyonu da kurulmuş oluyor. Hatta tek başına Futbol Federasyonu değil, Atletizm Federasyonu ve Güreş Federasyonu da kuruluyor 1922 yılında. Sonrasında Cumhuriyet'le beraber de aslında bahsetmiş olduğun gibi şimdi bu kurumsallaşmanın birebir devam ettiğini görüyoruz. Mesela şimdi mesela Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Osmanlı hükümeti tarafından tescil edilmiş bir kurum. Cumhuriyete olduğu gibi intikal etti. Yeniden tescil edilme ihtiyacı bile hissetmeden aynı isimle varlığını devam ettirdi. Aynı Futbol Federasyonu'nun olduğu gibi veya daha önce kurulmuş olan kulüpler gibi. Yani hiçbir kulüp Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçtikten sonra ismini değiştirmeyi aklına bile getirmedi. Yani dolayısıyla ama hükümet merkezi Ankara olunca doğal olarak olayında resmi mahiyeti olduğu için kongresini şeyde yapıyor tabii ki, Ankara'da yapıyor. Nitekim mesela Türkiye Birinciliği'nin organize edildiği 1924 yılında aynı zamanda Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kongresi de var. Ve dolayısıyla bu vesileyle aslında bütün uluslararası ve ulusal organizasyonları yapmakla yetkili kılınıyor Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve onun bünyesindeki Futbol Federasyonu. Şimdi öyle olunca da işte merkezi bir idarenin sürekli olarak muhafaza edilebildiğini ve merkezi bir statü sahibi olduğunu, yani bütün bu organizasyonun bir merkez tarafından yönlendirildiğini ve yönetildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunu gözden kaçırmamız halinde işte o zaman mahalle maçları yapılıyordu şeklinde absürt şeyler söylemek söz konusu olabiliyor. Ama bu ancak komik oluyor tabii ki. Veya işte bu süreçte yaşananlarla ilgili hiçbir şey bilinmediği anlamına geliyor. Bu da bir cehalettir tabii ki. Halbuki bunlar devlet organizasyonu. İşte Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edilmesi, bilahare olimpiyatlara katılmayı organize eden kurum olması ve sonraki yıllarda da aslında bunun devam etmesi. Yani bunu bir süre Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı devam ettiriyor. Sonra devlet diyor ki bundan sonra Türk Spor Kurumu bu organizasyonu yapacak. Bir süre sonra devlet diyor ki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bunu yapacak diyor. Ama hepsinin işlevi aynı. Yani spor organizasyonlarını devlet denetiminde olarak, bir devlet tasarrufu olarak hayata geçirmek ve uygulamasını yapmak. Bunun içinde fikstür hazırlamak var, işte maçların organizasyonu var, hakemlerin belirlenmesi var, takımların tescil edilmesi var. Yani şunu bir bu vesileyle de aslında dile getirmek isterim. Hani biz 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili şu tespiti yapıyoruz, hakkımızı verilsin diyoruz mesela Fenerbahçe olarak. Mesela bunlar tescil edilsin diye bir iddiamız yok çünkü zaten dönemin federasyonu bunları tescil etti zaten. Yani bu tespit edilmiş bir şeyi yeniden tespit etmenin bir anlamı yok. Bunlar tespit edilmiş. Sadece 1959 yılında ablan absürt bir karar neticesinde bunların aslında işte her şeyin 59'da başladığı şeklinde bir karar, bir yönetim kurulu kararı. Dolayısıyla yani bugün için şunu söyleyebiliriz. Bu şampiyonlukların tesciline bile ihtiyaç yok. Sadece o yönetim kurulunun almış olduğu anlamsız kararın ortadan kaldırılması ve yeni bir karar alarak Türkiye Ligi 1924'ten beri günümüze kadar gelmiştir demek yeterli olacaktır. Ve bunların devlet tasarrufu olduğunu gene tekrar hatırlatmakta yarar var.
0: Kurumların devamlılığının hala sürmesi, kanunların birbirine bağlanması zaten bunun bir göstergesi.
1: Tabii ki, kesinlikle.
0: Hazır kurumlar, kanunlar demişken kanun yapanlardan bahsederek sözü Bozkurt abiye vermek istiyorum tekrar. 6 Aralık 1929 tarihinde, Aralık 1929'da Fenerbahçe Ankara'ya gittiğinde işte bir maç için tekrardan Muhafız Gücü'yle oynayacağız. 3-1 yeniyoruz Muhafız Gücü'nü. Şimdi maçta rahmetli Şükrü Saracoğlu var. Nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir gözü sarı, bir gözü lacivert. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Fakat rakip takımın başkanı, biraz evvel ismi geçen İsmail Hakkı Bey Muhafız Gücü'nün başkanı. Devre arasında İsmet Paşa gelmiş maça, başvekil. Başbakan İsmet Paşa'nın 1924 Türkiye Şampiyonluğu haberlerinde, gazetelere yansıyan haberlerde bütün sporcuların elini tek tek sıktı. Fakat Beşiktaş'a ayrı bir ihtimam gösterdiği anlatılır. Paşa tutuyor muydu, tutmuyor muydu Beşiktaş'ı onu bilmiyorum ama bu tarihe geçmiş bir şey. Şimdi maçın şeyinde Paşa gelmiş maça. İsmail Hakkı Bey demiş ki, devre arasında gelmiş ikinci yarıda Fenerbahçe 2-0 galipken. İsmail Hakkı Tekçi'ye demiş ki, nasıl gidiyor maç? İsmail Hakkı Bey de samimiyet içerisinde devam ediyor demiş. Maç bitmiş 3-1 olunca notlarıma bakıyorum. Niye böyle oldu diye sormuş İsmail Hakkı Bey. Bu sefer İsmail Hakkı Bey, Fenerliler 3 aydır çalışıyordu. İstanbul'da Galatasaray'a inip geldiler. Kuvve-i maneviye yüksekti demiş. Şimdi bir de böyle bir, hani bunlar resmi olur. Hiç ilgi olmaz hocam müsabakalara. Halbuki biliyoruz işin başından beri sahalar insan almıyor imkanlar çerçevesinde. Tabii. Devlet en üst kademede bunlarla ilgileniyor. Hatta Ankara'daki, İstanbul'daki artık maçlar, diplomatlar bile bunları takip ediyorlar. Tam da burada abi size bağlayacağım. Benim bir gözlemim var. Naçizane senelerce ben de tribünde bulunmuş bir insan olarak. Ankara'daki Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe'yi daha çok severler demiyorum. Buradaki kimsenin elinden o şeyi almak doğru değil ama daha farklı bir sahiplenme vardır. Ben bunu sadece belki Ankara değil ama Ankara, Fenerbahçe'nin Ankara'ya gidişi garantiydi. Hep dediğiniz gibi bir şekilde gelinecekti oraya. Dolayısıyla o heyecan, hani gelecek olanı beklemenin heyecanı bir başkadır. Ben bunu hep buna yordum. Hep daha fazla böyle sahiplenirler. O eleştirel doz biraz daha böyle hani insaflıdır diyeyim onun adına. Hani bu benim gözlemim doğru mu? Ve siz orada Ankara'da hani böyle bunca yıllık taraftarlık hayatınızda bu tip programların adetidir o. Böyle en aklınızda kalan hadiseler, maçlar nelerdir onları sorayım size.
2: Tespitin doğru, çünkü bir deyim vardır bana ait değil ama çok beğenirim. Ankaralı Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi görmeden büyürler diye. Çünkü televizyondaki imkanlar çok kısıtlı. Radyodan dinliyorsunuz, gazetelerden okuyorsunuz ve senede bir defa Fenerbahçe Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı da kalamadı diyelim. O maçı bir şekilde kaçırdınız bir dahaki seneye. Şimdi öyle olunca hakikaten sahiplenme biraz daha fazla oluyor. Şimdi hocam Ankara'daki sporu çok güzel anlattı. Ankara'daki spor sadece futbol olarak da düşünmeyelim. Şu anda liglerimizde oynayan birçok voleybol, basketbol takımının aslında nüvesi Ankara'dır. Daha sonra İstanbul'a taşınmışlardır. Ankara'da liselerden başlar kulüpler. Bunun içerisinde benim de mezun olduğum Koleji. Ankara Koleji, Yükseliş gibi takımlar Türkiye şampiyonlukları kazanmışlardır basketbolda. Daha sonra devlet kurumları vardır. Maden Teknik Arama, işte Orman Spor, Ziraat Fakültesi, üniversiteler vardır. Otodoğu Teknik Üniversitesi, Ziraat Fakültesi'ni saydık. Mülkiye. Bunlar hep Ankara sporunda öne çıkan kulüplerdir. Ve bunların da Fenerbahçe ile maçları olur. Onların Fenerbahçe ile maçları olduğunda ki Ankara'daki futbol sahalarını hocam az önce anlattı. Bir İstiklal Spor Sahası var. Üçlü Bey'in kitabında da anlattı. Bir Gazi Eğitim'in spor sahası var. Şu anda Gazi Üniversitesi'nin eğitim fakültesinin olduğu yerlerde olduğunu varsayıyorum. Bahçeli Evler'de diye geçiyor. Makine kimya endüstrisinin olduğu yerde bir üçüncü saha var ve daha sonra 19 Mayıs stadı. Ama 19 Mayıs stadı bir 19 Mayıs stadı kompleksi diye geçer. Onun içinde basketbol sahası da vardır. Atatürk Spor Sarayı diye geçer. Orada voleybol maçları da yapılır. Orada atletizm pisti de vardır. Orada tenis kortları da vardır. Orada yüzme havuzları da vardır. Hatta biraz ilerisinde bir paraşüt kulesi vardır. Yani oradan paraşütle atlama denemesi yapabilirsiniz. Bir yol geçer. Yolun karşısında da hipodrom vardır. Uzun yıllar şu anda Ankara'daki hipodrom bambaşka bir yerde ama o hipodromda at yarışları yapılmıştır. Ve daha sonra da resmi geçitlerin yapıldığı yerdir hipodrom. Yani bütün 29 Ekimler başta olmak üzere 30 Ağustoslarda orada bütün devlet büyükleri de gelir. Orada bir resmi geçit töreni yapılırdı. Ankara'daki Fenerbahçeliler futbolu kaçırıyorlarsa ilgi duymasa bile o voleybol maçını, o basketbol maçını, tabii Fenerbahçe o dönemlerde belki o branşlarda çok yarışmacı bir takım değil ama mutlaka orada takımı gider takip ederler. Benim unutmadığım maç gibi bir şey anlatmak istemem ama şu vardır. Şimdi hafta içi maçları daha farklıdır. Hafta içi maçlarına İstanbul'dan birisi gelmez veya çok az gelir. Ama hafta sonu maçı dediğiniz vakit Fenerbahçe diyelim Ankara Gücü'yle oynuyor. Oradaki birinci alışkanlık sabahleyin erken saatlerde Ankara Tren Garı'na gidip trenle Ankara'dan gelen Fenerbahçe taraftarlarını karşılayıp onlarla beraber stada kadar, ki çok büyük bir mesafe değildir, orada Ankara 19 Mayıs'ına kadar yürümektir. Orada da belki bir şeyler sorarsınız. İşte son durum nedir? Kimler oynuyor, kimler oynamıyor diye. Fakat Ankara Fenerbahçe seninle bir kere geldiği için hakikaten benim çocukluğumda gittiğim maçlardaki tek kelimeyle özetlersen izdiham derim. Ve bir kuralı olmayan izdiham. Yani İstanbul'da biraz daha farklıdır. Yani İstanbul'da bir biletinizi alıp içeriye girersiniz. Burada bileti ayrı yerden alırsınız. İçeriye ayrı yerden girersiniz. Biletiniz olması sizin maça girebileceğiniz anlamına gelmez. Sabahleyin 6'da oraya gidersiniz. Sabahleyin 8'de bir haber gelir. Stadyum doldu. Kapılar kapandı. Nasıl daha içeriye hiç kimse giremedi diye. Evet. Oradaki bir tane minicik püf noktası vardır. Oradan ayrılmamak. Yani polis dağıtsa bile ilerleyen dakikalarda bir kapı tekrar açılabilir. Siz birisine ne bir para sıkıştırıp o kapıdan içeriye girmeye çalışabilirsiniz ve bazen size oradan bir kapı açılır, sizi içeriye sokarlar ki Ankara eski 19 Mayıs stadının altında spor kulüpleri vardı, amatör kulüpler. Onların orada kapılar vardır. Bir görevlisi oradan içeriye alır. Maç bileti diyelim 10 liradır. Sizden 10 lira parayı alır, içeriye sokar ama sadece sizi sokmaz tabii. 100 kişiyi sokar, 200 kişiyi sokar ve siz birkaç adım atarsınız merdivenlerde daha şeyi görememişsinizdir. Sahayı görememişsiniz, orada kalırsınız. Daha sonradan stada bir şekilde içeriye girersiniz. Ben hep anlattığım bir maç vardır. 1988-89'da Fenerbahçe'nin uzun bir galibiyet serisinden sonra Ankara'da bir berabere kaldı bir Ankara Gücü maçı vardır. Orada eski teknik adı direktörümüz Aykut Kocaman'la bir sohbetimizde hocam dedim burada gol attığımızda Fenerbahçe'de kimse sevinemedi. Kale arkasında. Aykut Hoca dedi ki niye sevinelim? Sevinecek yer yok. Orada sadece ne kafaları görürsünüz. Yani kıpırdayacak yer yoktur. O zamanlar tabii koltuk olmadığı için bir numaratör de yok.
1: Ayakta.
2: İçeriye alabildiği kadar insan alır. Aslında bu yani daha önce İngiltere'de gördüğümüz Hazel faciası falan gibi faciaların olabileceği ortamlardır.
0: Allah korumuş.
2: Allah korumuştur. Hakikaten kıpırdayamazsınız ve içeriye girersiniz. Saatlerce yerinizden ayrılamazsınız. Yani bir şey yiyeyim falan zaten öyle bir büfe imkanı. Tuvalete de gidemezsiniz. 7 saat ayakta beklersiniz. Maçı seyredersiniz. Ondan sonra o maç.
0: Dikine balık istifi aslında.
2: Balık istifi şeklinde izlenir. Öyle maç izleyenlerin tabii İstanbul'da da benzeri durum olduğunu biliyorum. Ya da İzmir'de de belki benzeri durum olduğunu biliyorum ama bağlılıklarının bir parça daha farklı olduğunu, yani senin sorunun başına döneyim, farklı olduğunu ben de hep düşünmüşümdür.
0: Programın başına dönmek adına değil ama ya da işte askerlik anısı gibi tribün anısına çevirmek için değil, onu yapmak için Selim Erdoğan hocamızı bekleyelim. Malum o da Ankaralı. Gene selam gönderelim ikinci program üst üste. Fakat şunu üstünde bir daha durmak istiyorum. Yani İstanbul sizin için bir deplasman sayılır. Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu İstanbul maçları bile sizin için bir deplasman. Hazır bu tribünün üzerinden geçiyorken o kıyası bir daha bir derinlemesine alalım sizden İstanbul seyahatlerinizi.
2: Tabii şimdi ben ilk stadımız açıldı 82-83 sezonunda 83 yılında bir maça geldim burada. Biletimi aldım içeri girdim. Çok şaşırdım. Yazdı. Bir hazırlık maçıydı. Çünkü Ankara'da öyle bir durum mevzubahis değil. Yani Ankara'da biletimi aldım ki teberrulu denen yani bağışlı bilet satar kulüpler. Hakikaten de ciddi yani 10 katına teberrulu satarlar. Siz o bileti alırsınız ama yine maça giremeyebilirsiniz. Hep eski görüntüler vardır. Taraftarlar stadın önünde. Elimizde biletimiz var, dışarıda kaldık. Çünkü yani stadyumun hacmi 15 bin kişi ise içeri 25 bin kişi alınmıştır. Elinde bilet olanları da dışarıda kalmıştır. İstanbul'daki maçlarda ben ilk o da 79 sezonunda olması lazım. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı İnönü Stadı'nda gitmiştim. Bir gece maçıydı. Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Raşit Çetinler'in golüyle. Ona babamla gitmiştim. Yani biraz daha rahat bir yerde izlemiştim. Ama onun dışındaki maçlarda ben İstanbul'a geldiğimde İstanbulluların da işte ben o yıllara yetişemedim. Biz sabahladık burada filan dedikleri konular var. Ama en azından bizim stadımızın tarihi açısından söyleyeyim. 82-83'ten sonra İstanbul'a geldiğim maçlarda yani dedim burası cennet. Yani en azından biletinizi alıyorsunuz, parasını veriyorsunuz.

0: yaşadım.
1: Şahidi oldum.
0: Ankara, İstanbul benim açımdan. Ha tabii bir de o günün ulaşım imkanları açısından. Tabii. Otobüse İstanbul'a geliyorsunuz. Otobüs yolculuğu hatırlamıyorum ama uzun sürüyor. Şimdiki gibi değil. Trenle geliyorsunuz. Tren yolculuğu uzun sürüyor. Ya da otomobil arkadaşlarınızla geliyorsunuz. Uzun sürüyor. Ve bir gün sonra tekrardan İstanbul'a dönmek durumundasınız. En keyifli olanıysa sömestr tatilinde İstanbul'a geldiğinizde işte o tarihe bir maç rastlaması. O da genellikle lig aralarına denk geliyor. İşte o zaman içinde Selim Hoca da bunu iyi bilir. Dere Ağzı'na geliyorsunuz. Dere Ağzı'nda en azından Fenerbahçe'nin antrenmanını seyredin diyorsunuz. Evet. O zaman tabii Dere Ağzı'nın durumu böyle değil. Daha alçak duvarlar var. Orada duvarın önünde yüzlerce kişi antrenman sahasına bakıyor. Ve oradan birisine diyorsunuz ki antrenman var mı? Diyor ki var. Kaçta? Bilinmiyor. Orada antrenmanı hep beraber bekliyorsunuz. Antrenman oluyor genelde. Antrenmanı seyrediyorsunuz. Bazen antrenmanda sadece ne? Kadro dışı kalan futbolcular düz koşu yapıyorlar. Ama onu da ben Dere Ağzı'nın önünde 500-600 kişinin koşan bir oyuncuyu izlediğine şahit oldum. Ben de izleyenlerden bir tanesi olarak.
1: Ben el arttırıyorum. Biz de yetiştik. Hani sizden 8 yaş küçüğüm. Biz 150-200 kişi martı izlediğimizi biliyorum. Sahanın ortasında bir martıya böyle saatlerce. Sadece çekirdek sesi çıkıyordu hocam. Başka hiçbir ses çıkmıyordu. Konuşacak bir şey yok. Ne konuşacaksınız? Martıya bakıyoruz öyle hava güzel diye. Ağzınıza sağlık abi. Hocam bir günde sizi tribün anılarınızda dinlemeyi isteriz. Sizin yıllarınız bizim yıllarımızdan. Özellikle benim daha yıllarımdan daha görkemli Fenerbahçeli yılları. Önceyi evet. Geçtim daha görkemli hocam Fenerbahçeli.
2: Evet, Fenerbahçe'nin bir hali şampiyonuna şahit oldum ben tabii ki. İnşallah bir günde onlara değiniriz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tarih ve Fenerbahçe programının ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere.
3: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: Sezonun öyküsü programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın 3 şampiyonlukla noktalamış olduğu 2025-2026 sezonunu sevgili Okan Baytın'la birlikte değerlendireceğiz. Bizler açısından da bu sezonun Fenerbahçe Beko için son programı olacak. Okan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Serhan.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? Bir sürü hikaye var tabii sende.
0: Evet, yani tabii ki de sezon boyunca zaten birikmiş hikayeler var ve yine şampiyonluk karşılaşmasından sonra kazandığımız Beşiktaş maçının ardından da yine saha içerisinde zaten röportajları gerçekleştirdik. Hem oyuncularımız hem teknik ekip hem de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ve müthiş bir şekilde yine sezonu noktaladı Fenerbahçe Beko. Euroleague'de de yine Final Four oynama başarısı gösterdik ki hep konuştuğumuz konular birçok takımın uzun yıllardır hayal ettiği organizasyonda yine yer almayı başardı Fenerbahçe Beko ve bu sezonu kronolojik şekilde aslında seninle konuşacağımız programdayız.
1: Evet, yani o kadar çok konuşacak şey var ki aslında. Tabii dün akşamla bence başlamak lazım. Sen nasıl yöneteceksin bilmiyorum akışı ama dün akşamla başlamak lazım. Koç'un maç sonu röportajında dediği gibi gerçekten sezonun özeti olan bir maç sonu oynadık. Yani maçtan önce burada işte maç son topa kalır mı kalmaz mı onu konuşurken lütfen kalmasın demiştim ben. Daha kötü kalamazdı yani, böyle bir kalp krizi eşiğinden. Yani
0: şöyle bir durum, işte Beşiktaş hücum ediyor, hücum reboundunu veriyoruz. Top maçtaki belki de en iyi oyuncuları Yiğit'in elinde. Yiğit topun kontrolünü kaybediyor, Tarık alıyor, Wade'e bırakıyor. Wade sonrasında içeriye giriyor. Hiçbirimizin yine anlamlandıramadığı bir şekilde aslında olabilir. Can Avli ile aslında işte sürede dolarken çembere gitmeyi herhalde düşündü. Önü kapanınca yani yayıncı kuruluşta sevgili Ulaş da ki çok sevdiğimiz bir arkadaşımız.
1: O da selam orada olsun
0: sanki,
1: ona da.
0: Selam olsun ona da. Orada sanki blok olmuş gibi ki aslında yani karşı taraftan baktığında öyle de gözüküyor pozisyon ama öyle değil. Sonrasında yani artık ne diyelim, Steve Nash mi diyelim, kimi söylersek söyleyelim, mükemmel bir pas. Yani o top biraz daha yerden gelse Tarık yerden alıp kalkacak. Yani çok dengeli bir pas oldu bir anda Tarık'a ve Tarık'ın da müthiş üçlüyle birlikte öne geçtik. Son topu kullanamadılar ve şampiyon olduk.
1: Ya şimdi Wade sezon boyunca zaten bu clutch anların bir numaralı oyuncusuydu. Hep böyle kafamızda, geçen sene mesela çok konuşurdu. Nigel'ın olduğu, Marco'nun olduğu, hatta Tarık'ın çok iyi son şutları kullandığı, işte Eric McCallum'un olduğu kadroda kim son topu kullansın derdik. Geçen sene Wade'in ismini hiç yazmazdık bile. Bu sene Wade gerçekten son topların, son saniye toplarının en önemli ismi oldu. Sadece Fenerbahçe için değil bence bu arada. Bütün Euroleague'de bu kadar maç sonu toplarını iyi oynayan oyuncu yoktur. Kaçıranlar daha fazlaydı. Ve şunu soracağım. Ben sana soracağım ki ben de kendi kendime bu soruyu soruyorum. Wade'in oynadığı o son saniye topların hangisinde potaya gitmiştir? Hepsinde kaldırıp pull-up'ları atmıştır orta, evet, mesafeden. Bir iki adım atar ve kendine bir pozisyon yaratır ve Wade'in çok önemli bir avantajı var. O orta mesafedeki avantajı. Yükseldiğinde havada dengesini bulup öyle o şutları atıyor. Çok kişi o orta mesafeleri kullanır ama Wade'in burada böyle bir fiziksel atletizminden kaynaklı bir avantajı var.
0: Savunma çözümü de bulamıyor tabii onu.
1: Evet, yani bir zamanlar unutulmuş ama son zamanlarda iyice öne çıkmış bir hücum şekli aslında bu. Wade de bunu çok iyi kullanıyor. Şimdi ben Wade'in oynayıp gene o şekilde bir son saniye şutu atacağını düşündüm. Ama bir anda sanki Wade'in içine takır kaçtı ve takır gibi karambole doğru, tabii niye bunu yaptı onu da şunu da söylemek lazım. Karşısında Sertaç'ı görünce şut atmak yerine, yani çünkü Sertaç uzun bir oyuncu. Yani elinde kaldırdığı zaman şutunu bozma ihtimali daha fazla. Karşısında Sertaç'ı görünce onun yavaş ayaklarına hücum edip potaya gitmeyi tercih etti. Ama çok fazla içeri gömüldüğü için Beşiktaş savunması da orada kendini alan bulamadı. Şimdi herkes tabii biraz önce sana da söyledim, yayında dün akşam da söylemiştim Barış'la konuşurken. Tarık'la Wade arasında bir biliyorsun komik bir muhabbet geçmişti. İşte Wade Tarık'a sen benim sayemde böyle bu kadar iyi bir oyuncu oldun bu sene gibi bir röportaj sırasında bir cümle kurmuştu. Dün o pasın oraya gelmesi, Tarık'ın o şutu atması bence Wade'in sayesinde Tarık'ın değil, Tarık sayesinde Wade'in pasını konuşuyoruz şu an. Çünkü orada Tarık orada olmayabilirdi. İşte potaya atak eden bir oyuncu nedeniyle hücum ribaundunu denemek için potaya yakın bir yerde durabilirdi. Veya açısı başka bir yerde olabilirdi. Çünkü Wade'in o pası görerek atmadığını hepimiz biliyoruz. Yani yüzü dışarı doğru dönüktü. Alan kontrolü içeri girmeden önce yaptı mı yapmadı mı sorusunun cevabı bence net değil ki, yapmadığını daha çok düşünüyorum. Ama ona rağmen o atağın sonrasında havaya sıçrayıp topu atabileceği tek yere senin de dediğin gibi uygun bir şiddette ve uygun bir açıda göndermiş olması biraz da basketbol şansı dememiz lazım. Tabii Tarık'ın o şutu sokması ayrı bir konu. Yani Tarık için hep de şunu söylüyoruz. Euroleague'in en iyi şutörü diyorum ben şu an artık ona. Yani bu sezon bunu çok fazlasıyla kullandım bu cümleyi. En iyi şutörü diyorum ve maçın içerisinde ne olursa olsun o gün 7'de 1 bile atmış olsa bir önceki maç gibi o şutu sokma ihtimali yüksek oyuncu. Kime verirsin? Tarık'a verirsin. O şutu atsın diye. Koçun basketten sonraki yüz ifadesi falan da gözümün önüne geliyor. Şaşırmayan kimse yok bu hücuma. Ama hakikaten takımımız eğer bu sene bir şekilde bir kupa kazanacaksa, yani kaç tane rahat maç oynadık bu sene Serhan? Gerçekten çok azdır yani.
0: Evet.
1: Hep maçları son dakikada kazandık. Hep geriden geldik kazandık. 18 sayıları kapattık. 17 sayıları kapattık.
0: Beşiktaş maçında da yani son çeyrek 8 dakika kala 8 sayı gerideydik.
1: Yani maçı kaç defa kaybettiğimizi düşünüyorum.
0: 3. çeyrekte 51-40'a geldi ve skor. 11 sayı geriye düştük.
1: Ve yani çok kısa sürede onu kapattık ama bütün sezon boyunca böyle arkamızı yaslanıp çok rahat maç izlediğimiz adet yani 4-5 tane falandır. Gerçekten yoktu. Öyle bir sonla bitti sezon. Hepsinin emeklerine sağlık. Gerçekten kolay görünüyor bu işleri yapabilmek ama işte 87. maçı oynadı takım dün. Ve bunun içerisinde 38'i normal sezon. Arkasından 4 tane playoff maçı, 42 maç, üstüne bir tane de Olympiakos'un oynadığımız yarı final maçı, 43 Euroleague maçı oynadık. Yani bu 43 Euroleague maçının içerisinde gerçekten Euroleague'in formatı ve oyun şekli gereği hepsi birbirinden zorlu maçlardan çıkıp ve Final Four'da mutsuz dönmüş bir takımın bu şekilde oyun oynayarak, mücadele ederek en azından kupayı kazanması, takımın ne kadar karakterli, ne kadar mücadeleden kaçmayan bir takım olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Öncelikle takımımızı tebrik edelim. Ve dinlenmeyi sonuna kadar hak ettiler. Umarım işte sen dün sordun ya, video konferans mı yapacaksınız yoksa tatile mi gideceksiniz
0: diye. Bugün sabah 8.30'a koymuştuk koç ama herhalde o gerçekleşmemiştir. Ama yani gerçekten yani biz şahit olduk. Yardımcı antrenörlerimizle de aslında onlara da bir özür borçluyuz. Dün süre veremedik onlara maç sonunda. Yani yardımcı antrenörlerimizle de konuştuğumuzda hepsi hakikaten bu video analizlerle alakalı ne kadar çalıştıklarını, yani o şubenin içerisinde olsanız hepiniz bilirsiniz. Euroleague yolculuklarında da hemen işte maçlar bittikten sonra
1: uçak dahil
0: hem o gece hem işte uçak yolculuğunda hem de dönüşlerinde aynı şekilde. Bir de şöyle bir durum söz konusu, bir yandan da lig oynanıyor. Yani ben çok fazla şahit oldum, işte örnek vereyim, cuma günü diyelim ki herhangi bir yurt dışı deplasmanından geliyor takım, pazar günü de lig maçı var
1: saat 13'te hatta.
0: Yani uçakta oyuncuların yanına gidip yardımcı antrenörler rakip analizini yaptıkları için Süper Lig'de, basketbol Süper Lig'inde oynayacağımız maçla alakalı onlara pozisyon anlattıkları birçok anı var. Bir yandan performans antrenörü Mantas, o da oyunculara bazen döndüğünde takım yurt dışından işte mini bir rejenerasyon çalışması belki salonda gerçekleşiyor. Orada hangi setleri, hangi drilleri uygulayacaklarını uçakta yine anlatmaya başlıyordu. Yani gerçekten çok zor. Emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor. Ama yani Fenerbahçe Beko basketbol şubemiz, başta tabii ki de genel menajerimiz Sayın Derya Yanlıer olmak üzere tüm ofis çalışanları, onlara da ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. İşte hepsiyle zaten bizim de aramız çok iyi. Onlar bize yardımcı oluyor. Biz de olabildiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani işte Euroleague'de deplasman maçlarını da da takip ettiğimiz dönemlerde. Olabildiğince biz aslında oradayız ama onlardan da kendimizi biraz soyutlamaya da çalışıyoruz. Yani onları rahatsız etmemek için onlardan da biraz da uzakta durmaya çalışıyoruz. Tabii ki de galibiyetlerden sonra çok keyifli yayınlar oluyor ama yani orada gerçekten herkes birbirine saygı çerçevesinde çok güzel işleyen bir düzen söz konusu ve uzun yıllardır zaten bu devam ediyor. Bunu sadece biz değil aslında takımdan ayrılan oyuncular da gittikleri yerlerde de bunları onlarla da tabii konuşma fırsatını buluyoruz. Gittikleri takımlarda bu tarz organizasyonun bu kadar iyi olmadığı yönünde onların da yorumlarının olduğunu biliyoruz.
1: Evet, şimdi yine dönüp dolaşıp aile ortamına, soyunma odası birlikteliğine, bu gençlerin birbiriyle ne kadar iyi anlaştıklarına geliyor konu. Çünkü işte 12 tane, 13 tane, 17 tane süper oyuncuyu aynı takıma getirsen de, ki önümüzde Panathinaikos örneği var, MVP'lerle dolu bir kadro, say say bitmiyor. Ama ne kadar yıldız oyuncu olursa olsun, ne kadar büyük oyuncu olursa olsun, bu takımdaşlık, bu soyunma odası birlikteliği, bu arkadaş ortamı olmadığı sürece başarının gelmesi çok zor. Ben dün yayında da söyledim. Yani ben 90'lı yılların öncesinden itibaren Fenerbahçe basketbolla ilgili çok yakından takip eden, bütün maçları ta işte İstanbul Spor Sergi Sarayı'ndan itibaren Cafer Ağa Salonu'nda, eski adıyla Abdi İpekçi Salonu'nda, hatta Haldun Alagaç'ta maç seyretmiş biri olarak basketbolda istikrarlı başarının, sürekli başarının olmasının ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Çok para harcasanız da, büyük hoca getirseniz de, büyük yıldızlar getirseniz de başarılı olamayabiliyorsunuz. İşte o dönemlerde sevgili Volkan Günen daha sonradan belgeselini çektiği ilk şampiyonluğun hikayesi mesela ne kadar zor gelmişti.
0: Tabii.
1: Sonra 2007'de 100. yılımızda tekrar o büyük atılımlar yapıp Aydın Örs'le beraber gelen, Aydın Örs ve devamında gelen başarılar. Ama ne zaman Ülker Arena çalışmaya başladı, burada maçları oynamaya ve kendi salonumuzda oynamaya başladık ve ne zaman Obradovic üstü Maurizio Gerardini ile beraber gerçekten organizasyonu harika bir hale getirdik. Ondan sonra işte bir 2-3 senelik bir bocalama dönemi geçirdik arada Obradovic ile Şaras arasında ama artık Fenerbahçe basketbolu Avrupa'nın zirvesinde, Panathinaikos'la, Real Madrid'le, Olympiakos'la ve belki de diğer takımları artık sayamıyoruz. Mesela Barcelona'ya, Maccabi'yi, onları sayamıyoruz, eski büyükleri. Biz bunlardan önce geliyoruz artık. Bu çok kolay bir şey değil. Avrupa'nın zirvesinde olmak, Türkiye'de istikrar. 3 senedir arka arkaya şampiyon oluyoruz. Yani ki Efes gibi çok ciddi bir rakibi. Doğru. Ve 2 senedir de Efes'in önüne geçmiş ve harika yatırımlarıyla gerçekten doğru bir basketbol organizasyonu kurmaya çalışan Nedim Yücel'le, Dušan Alipijević'le ve oyuncu birliktelikleriyle harika bir organizasyon kurmaya çalışan Beşiktaş'ın önünde bu kadar kazanmak hiç kolay değil. Ki yeri gelmişken Beşiktaş'la ilgili de
0: evet, yani onları da tebrik etmek gerekiyor hakikaten. Tamam, belki biz işte son dönemde bütün finalleri onlarla oynadık. Hem Türkiye Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda hepsini biz kazandık ama hakikaten onları da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten hem bu yatırımın yapılması hem de sanki devam edecekmiş gibi görünüyor olması gerçekten önemli. Orada da çok iyi bir düzen kurulmaya çalışılıyor ve ben eminim ki herhalde bizden de örnekleri onlar da kendi içlerinde uygulamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Onları da işte Nedim Yücel, antrenörleri Alimpiyeviç, oyuncular ki bu kadar sakat ara rağmen müthiş mücadele örneği gösterdiler. İşte yani Sertaç belki de çok çok fazla süre aldı. Özellikle son karşılaşmada yani 25 dakika yaklaşık parkede kalmış ki son savunmayı dahi çok iyi yaptığını söylemek gerekiyor. Aslında Veit işte orada o bu çembere doğru giderken Sertaç'tan belki faul almayı dahi düşündü. Ama Sertaç orada hem ayaklarını geriye iyi çekti o sürede ve iyi bir savunma örneği gösterdi. Yani tüm oyuncular orada, sadece Sertaç şimdi aklıma geldiği için ve tabii onunla da çok yakın olduğumuz için bizde de forma giydiği dönemden aklıma geldi ama yani kim olursa olsun kadrodaki herkes gerçekten üstün bir mücadele örneği gösterdiler.
1: Sertaç'la ilgili araya girip şunu söylemek istiyorum. Bir pozisyon oldu. Sertaç foul yaptı. Melli'ye mi, Biantunen'e mi, uzunlarımızdan birine seyirci ve Dušan Olimpijević büyük bir tepki gösterdiler. Hakem de faul çalmıştı. Sertaç hemen elini kaldırdı.
0: Evet.
1: Yani o elini kaldırmasa, Sertaç da orada itiraz etse aslında büyük ihtimalle Olimpijević'in de salonun da enerjisi çok yukarı çıkacak yani. Daha fazla şiddetli itiraz edecekler ama Sertaç o kadar iyi bir sporcu ki, düzgün bir insan ki orada çok da netli bir faul. Eliyle eline vurdu yani. Bileğine falan evet. da değil, koluna vurdu. Hemen ortamı sakinleştirdi. Ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu zaten görüyoruz. İşte dediğin gibi 25 dakika sahada kaldı, elinden geldiğince iyi oynadı.
0: Bu arada ben gelecekte iyi de bir antrenör de olmasını bekliyorum Sertaç'ın. Çünkü yani basketbol aklı da olan bir isim. Onun dışında yani centilmence maç sonunda, hatta onların maskotları Forza Yellow da yine maç sonunda biliyorsun seremoniye katıldı. Çıktı. O da orada şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Hatta onların işte maskotu Forza geldi. Yellow'u tebrik etti. Bunlar hakikaten özellikle zeli rekabeti düşünecek olursak gerçekten çok güzel şeyler. Beşiktaş'ı da tebrik etmemiz gerekiyor. Gerçekten son dönemde büyük bir çıkış yakaladılar ve Anadolu Efes gibi bir bütçeyi geride bırakarak son iki sezonda bütün finallerde Beşiktaş var.
1: Evet, yani şeyle başlamak istiyorum. Michael Jordan'ın bir lafı var. O kadar çok kaybettim ki kazanmayı öğrendim. Artık kaybede kaybede kazanmayı öğrendim diye. Biraz önce ben de hikayeyi anlatmaya çalıştım. Biz de zamanında çok kaybettik. Bir sürü yatırım yapmaya rağmen kaybettik. Ama sonradan istikrarlı başarı gelmeye başladı. Şimdi Beşiktaş için de benzer bir hikaye var. Önlerinde çok ciddi bir rakip var. Mesela işte Michael Jordan'ın önünde de o zamanlar Detroit Pistons vardı. Ve bir türlü onları yenemiyorlardı. Ama sonunda yenmeyi başardılar. Dün gerçekten maçın sonunda da Melli'sinden koçumuza kadar herkes Beşiktaş camiasını toptan tebrik etti mücadelesinden dolayı. Bu kadar sakata rağmen 8 kişilik bir rotasyonla maçı son topta kazanabilecekleri bir noktaya getirdiler. Ben seyircisini de tebrik etmek istiyorum Beşiktaş'ın. Ben birazcık endişeliydim açıkçası seri öncesinde. Orada olaylar çıkabilir, anonslar sürebilir, maçlar bitmeyebilir. Gerçekten onlar da takımlarına uyum gösterdiler. Yani ne kadar zor şartlar altında takımların mücadele ettiğini bilerek hep yanlarında oldular. O yüzden toptan bütün camiayı ben tebrik ediyorum. Taraftarından tüm yöneticisine kadar. Ama tabii bizim takımımız Fenerbahçe Beko'muz bir kupa daha kazandı. Melih gene büyük kaptanlık gösterip kupayı Nando ile paylaştı. Geçen sene Euroleague kupasını Marco ile paylaştığı gibi. Bunlar çok güzel şeyler. Ama sezon bitti. Şimdi yeni sezon planlamasını da biraz konuşuruz ama istersen
0: evet, biz konuşuruz ama tabii
1: sezon başına da dönelim
0: yani şöyle bir durum, yine Sinan Erdem'de başlayan sezon Sinan Erdem'de sona erdi. Resmi maçlar itibariyle ilk maçımız Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıydı. Beşiktaş maçıydı. 20'li farklara çıkmıştı maç. Maçın sonunda işte Beşiktaş yine geri döndü ve maç 85-83 sona erdi.
1: Melli'nin bloğuyla hatırlarsın.
0: Evet, Melli'nin de bloğuyla.
1: Son saniyede Dotson'du yanlış hatırlamıyorsam üçlük atıyordu.
0: Denediğinde Melli'nin bloğuyla maç orada sona ermişti. İlk kupamızı orada kazanmayı başarmıştık. Tabii sonrasında işte hem Euroleague hem lig karşılaşmaları arka arkaya, özellikle Şubat ayına kadar hiç nefes almadan takım arka arkaya maçlar oynadı. Şubat ayındaki Türkiye Kupası'na kadar. Türkiye Kupası'nda da yine finalde Beşiktaş'ta yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelmiştik ve yine oradan galibiyetle ayrılmayı başarmıştık. Ardından işte Euroleague'de genellik sezonu. Sonrasında önce takım Žalgiris Kaunas'ı saf dışı bıraktı. Adını Final Four'a yazdırdı. Final Four'da tabii ki de yani zaten hepimiz bizler dahi artık çok fazla alıştık Final Four'a kalmasını takımın, ama gerçekten çok büyük bir başarı. Yani ben hep aynı örneği veriyorum. 2018'de biz Belgrad'da finali kaybettiğimizde Real Madrid'e karşı maçtan sonra sevgili Kıvanç, işte Barış oradaydı yine bizim, Barış Yalçınsoy, kameraman arkadaşlarımızla beraber biz orada Nezmiyalova Caddesi vardır trafiğe kapalı. Tıpkı işte Bahriye Caddesi Taksim gibi. Orada yürüyorduk. Tabii hepimizin morali bozuk. Oradaki Sırp çocuklar bizi çevirdiler. Niye moraliniz bozuk diye. Dedik ki işte finali kaybettik. Biz uzun yıllardır orada yer almayı hayal ediyoruz. Siz sürekli oraları oynamaya başladınız. Niye üzülüyorsunuz? Üzülmeyin şeklinde bir onların bize hakikaten güzel bir cümlesi vardı. Ben onu hiç unutmuyorum. Yani oralar kolaymış gibi gözüküyor. Ama hem takvimi hem Euro Lig'in zorluğunu, deplasman yolculuklarının zorluklarını, işte döndüğünde Türkiye Ligi deplasmanları, yani çok fazla parametre var. Hatta ben hep aynı örneği veriyorum. Bu 2 saatlik, özellikle kış mevsimindeki bu 2 saatlik saat farkı dahi oyuncuların fizyolojisini gerçekten olumsuz yönde etkileyebiliyor. Buna takımın alışması pek de kolay olmuyor. Özellikle Birleşik Amerika'dan gelen, ilk sezonunu geçiren oyuncular için buna da adaptasyon süreci pek de kolay olmuyor ve yani Euroleague'de Final Four oynamak gerçekten çok çok önemli bir başarı Okan.
1: Evet, biz bunu istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Koç geldikten beri, geldiğinden beri o yarım sezon dahil 3. sezonda 3 kez Final Four yaptık. Bir kere kupayı kazandık. Ben biraz daha aslında sezon başına dönmeyi istiyordum çünkü çok zor bir sezon, transfer sezonu geçirdik Serhan. Yani hem Hapoel'in hem Dubai'nin büyük bütçelerle transfer piyasasına girmiş olması, Panathinaikos'un Atina'da yapılacak Final Four nedeniyle yine agresif bir şekilde önemli oyuncular transfer etmesi transfer piyasasında bizim elimizi çok zorlaştırdı. Zaten hani Nigel'ın gitmesini beklemiyorduk. Nigel kalacak gibiydi aslında. Son anda o NBA'den bir teklif gelince Nigel da ayrıldı. Nigel, Marco, Eric McCallum, Sertaç, Pierre, yani takımın içerisinde ana rotasyonda alan birçok oyuncu takımdan ayrıldı. Ve o transfer sezonunda maalesef büyüyen bütçelerle ve rekabetin artmasıyla aslında biz belki de ABC planlarının içerisinden C'lere D'lere doğru gitmek zorunda kaldık. İstediğimiz oyuncuların hepsini alabildiğimizi söylemek çok mümkün değil. Ha, tabii ki onlar da isteyerek anıldı ama kaçıncı sıradaydı, kaçıncı tercihti? Mesela ben herkese rahatlıkla şunu sorabilirim. Yantune'nin birinci 4 numara olması takımda planlanıyor muydu? Büyük ihtimalle işte Nigel'la beraber 4 numarayı paylaşması amacıyla Yantunen transfer edilmişti. Ama Nigel gittikten sonra o piyasa o kadar daraldı ki tabii, orada bir 4 numara bulmak çok kolay değildi. İşte o dönemde bir de geçen sezon ciddi bir bonservis bedeli ödenerek alınan Gilson Bango'nun bu senenin planları içerisinde önemli bir yeri vardı. O da milli takımlar turnuvasında sakatlandı ve onun yerine de bir oyuncu almak zorunda kaldık. Plan gittikçe şaşmaya başladı. Ve işte o daralan piyasada, hep anlatıyorum bunu, Şanunas Yesikevicius'un bundan önceki koçluk kariyerinde sadece iki tane kıta dışından gelmiş oyuncu var Serhan. Bir tanesi sezon ortasında gelen Dante Exum. Barcelona'dayken onu transfer etmişti. Sezon ortasında mecburen onu almıştı ama o Dante Exum çok iyi bir sezon geçirip hatta bir sonraki sene Partizan'da da çok iyi oynamıştı. Bir de geçen sene aldığımız Skyler Mays. Yanlış söylemedim değil mi?
0: Evet, evet.
1: Skyler Mays. Onun haricinde, ki ondan da verim alamadı. Onun haricinde gerçekten Avrupa'da kıta dışından oyuncu transferi çok yapmayan, hiç yapmayan bir koç. Ama bu sezon 3 oyuncu birden almak zorunda kaldı. Hem Baycott, hem Brandon Boston Jr., hem de Tucker. Ve gerçekçi olmak gerekirse sadece Tucker'dan katkı alabildik. Baycott çoğu zaman rotasyonun dışında kaldı. Brandon Boston bir türlü istikrar sağlayamadı. Ve takım gerçekten geçen seneye göre, geçen senenin final zamanına göre diyelim ki Şubat'tan sonra takımın performansını hatırla. Ya buldozer gibiydi Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Türkiye Kupası ile beraber başlayıp sonrasında Euroleague'in normal sezonun son bölümünde ve playofflarda ve Final Four'da, ya Final Four'da biz Panathinaikos ve Monaco'yu arkamıza bakmadan yendik. Yani maçı, bir tek Monaco maçının ilk başlanınca birazcık kötü başlamıştık. Onun haricinde buldozer gibiydi takım. Bu sezon haliyle kadro geçen seneye göre bence göreceli olarak o kadar güçlü değildi. Haliyle bunun etkisini de değişen basketbolu da, yeni basketbolu adaptasyonu da çok zaman aldı takımın. Yani çünkü işte sırtı dönük oyunlar mesela Fenerbahçe hücumunun içerisinde çok önemli bir yer teşkil ediyordu. Hem Pierre'le hem Nigel'le hatta Marco'yla biz bunu çok sıklıkla oynuyorduk. Bu sezon bu tarz bir oyuncu olmadığı için kadroda farklı hücum şekilleri denemek zorunda kaldık. Ve şutör takım içerisindeki şutör sayısı da geçen seneye göre azaldı, garanti şutör sayısı. Haliyle gerçek basketbolumuzu oynamak için başlangıçta kaybettiğimiz maçları hatırla. Kendi sahamızda Kızılyıldız Dubai, deplasmanda bir de çift hafta
0: Valencia
1: Real Madrid. Ya o dört maçın sonunda herkes şunu söyledi: bu takım play-in yapamaz. Bırakın Final Four'u, play-in yapamaz diyordu. Ve onun arkasına 21'de ikilik bir galibiyet serisi geldi. Toplam 19 maçlık bir galibiyet serisi. Ve o dönemde takım gerçekten yapabileceğinin en iyisini yaptı ve oyunun merkezine savunmayı koyarak farklı maçlarda farklı oyunculardan katkı alarak galibiyetler topladı. Ama sezonun son bölümünü de hatırlayalım. 9 maçta 7 mağlubiyet. Yani orada da acaba yine biz bir rüyada mıydık? Uyandık mı? Gerçekte takım acaba bu kadar mı oynayabiliyor? Soruları çok fazla vardı. Bende yoktu. Biliyorsun ben hatta şampiyon olacağımıza da inanıyordum. Olympiakos'u da eleyeceğimize de inanıyordum. Ama çok zorlu bir Žalgiris serisinin ardından kendi evinde, kendi evi oldu artık Panathinaikos'un olmaması nedeniyle OAKA salonu 13 bin civarında bir Yunan seyirci önünde atmosferin gittikçe zorlaştığı, işte taraftarlarımıza çeşitli sıkıntılara sokularak salona alındığı, bütün oyuncularımızın bunu fazlasıyla hissettiği, taraftarımızın kendi içinde bir arada oturmasının engellendiği çok zor bir ortamda bir yarı final maçı oynadık. Ben gerçekten o maçı bir kenara koyuyorum. Fenerbahçe'nin bu sezonu değerlendirirken o maçta sadece basketbolla o maçı değerlendirmek çok mümkün değil ki. Final maçında Olympiakos'un Real Madrid'e karşı nasıl hakemler tarafından kullandığını da hatırlıyoruz. O yüzden buraya kadar olan dönem bence çok iyi irdelenmeli. Belki işte önümüzdeki sezon planlamaları şimdiden yapılıyor ki Ömer Onan dün senin yaptığın röportajda da söyledi. İşte hazırlayacağız, çalışacağız, koçumuzla konuşacağız, hangi oyuncuları almamız gerekiyorsa alacağız diye. Yine çok zor bir transfer dönemi bizi bekliyor olacak. Ama bu sezon bence Fenerbahçe basketbol tarihinin en çok zorluklarla uğraştığı, buna rağmen en başarılı geçirdiği sezonlardan biridir. Çünkü hep söylediğimiz bir şey var. Biraz uzattım lafı, kusura bakma. Final Four'a kalmak asıl hedef ve başarıdır. Orada tek maçlık performanslar maçtan maça, rakipten rakibe, hakemden hakeme, sakatlıklara, birçok şeye bağlı oluyor. Ve gerçek performansını sergilemek her zaman o sahada mümkün olmuyor. O yüzden bu takım bu sezon yapması gereken her şeyi yapmıştır. Biraz önce yine onu konuşuyorduk. Röportajlar sırasında ayrılan oyunculardan da bahsediyordu. Onlardan da konuşuruz. O yüzden arkamıza yaslanarak takımımızı tebrik edip önümüzdeki sezona hazırlanmaya başlamamız lazım.
0: Evet, Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın 2025-2026 sezonundaki öyküsünü sevgili Okan Baytın'la birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın 3 kupayla sonlanan 2025-2026 sezonunu değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili Okan Baytın'la birlikte. Okan, tabii ki de çok zorlu bir sezon ki yaklaşan yeni sezon diyelim artık, çünkü artık çalışmalar da bugünden itibaren yeni sezona yönelik tabii ki de yapılmaya başlanacak. Çok zor bir transfer piyasasının olduğunu bir kez daha belirtelim. Özellikle işte NBA'de hem normal NBA'de hem gelişim ligi
1: hem de NCAA'de
0: ödenen maaşlar hakikaten çok yukarılara çıkmış durumda. Belki de Euroleague'de en fazla maaş alan oyuncular NCAA'ya gitseler işte belki ilk 20'nin dışında kalacak duruma geldiler ki o yaş skalası da yükselmiş durumda NCAA'de. Hatta yani şuradan örnek verelim. NCAA'de nasıl bu paralar ödeniyor diye. NCAA yönetimi yeni almış olduğu kararla, geçtiğimiz yıl almış olduğu kararla 10 yıl geriye dönük maaş ödemesi yaptı. Yani belki de basketbolu bıraktı. Yani NCAA'de oynadı oyuncu. Baktı ki olamıyor. Belki de kariyerine son verdi. Bir anda orada piyango gibi NCAA'den kendisine ödenen maaşlar oldu. Tüm Avrupa'da, belki tüm dünyada, işte Afrikalı oyuncular da var. Yine Güney Amerikalı oyuncular da var. Ya da işte Birleşik Devletler içinden. Yani öyle bir orada finansal anlamda özgürlük sağlandı ki üniversite takımlarına, hakikaten oradaki piyasada özellikle genç oyuncular açısından oldukça parlak gözüküyor. Onun dışında işte NBA Gelişim Ligi'nde de çok ciddi maaşların ödendiğini biliyoruz. Orada kısa süreli NBA takımlarıyla da Gelişim Ligi'ne gittiğinde sözleşme bulan oyuncular var.
1: Bir de orada olup göz önünde olmak istiyorlar. Yani Avrupa'ya gelip gözden uzak olmak, Irak olmak yerine yakında orada olmayı daha düşük paraya tercih eden birçok oyuncu da oluyor.
0: Tabii yani şimdi Gelişim Ligi ilk başladığında 4-5 takım vardı. Şimdi her takımın NBA'deki bütün takımların gelişim takımı var. Orada oyuncular oynuyor. 10 günlük kontratlar, bir haftalık kontratlar. İşte onlar arka arkaya devam ediyor. Yani orayla da baş edebilmek hakikaten maddi anlamda çok çok zor. Zaten oradaki takımların, yani işte NBA takımlarının zaten onların finansal koşullarını değerlendirmek zaten belli yani ne oldu. İşte her takımın bütçesi var. Onun üzerinden yönetimin ödediği maaşlar söz konusu. Ama üzerine işte gelişim ligine daha biz yeni alışmışken bir de NCAA onun üzerine gelince hakikaten Avrupa basketbolu açısından çok zor yıllar önümüzdeki süreçte bizi bekliyor ki şunu da söylemek gerekiyor. Birleşik Devletler'de oradaki, biliyorsun, voleybola şimdi birazcık kayacağım. Voleybolla alakalı oradaki lig böyle biraz daha yerel. Daha çok işte üniversite öğrencilerinin oynadığı bir ligdi. Önümüzdeki dönemde hem erkeklerde hem de kadınlarda da üst seviye bir voleybol ligi de kurulacağı bilgisi geldi. Yani Avrupa'daki voleybol takımlarını da bir hayli zorlayacak bir olay da yine Birleşik Devletler tarafından imza atılmak üzere. Belki bu sene olur, belki bir sonraki sene olur ama onun da projesi şu an devam ediyor. Gerçekten çok zorlayacak bütün takımları bu süreç.
1: Evet, yani hem transfer sezonu çok zorlu geçecek hem de işte gene 20 takımlı bir Euroleague sezonu bizleri bekliyor. İşte Monaco'nun durumu

0: galiba daha netleşmemiş evet. Ama Beşiktaş'ın Euroleague'e girme ihtimali var. İnşallah da bu da gerçekleşir. Hem bir Türk takımın daha olması hem de seyahat sürelerinin biraz daha kısalması, bir köprü geçecek takım sadece Beşiktaş'la oynamak için. Evet, yani zor bir transfer sezonu ve zor bir sezon gene bizleri bekliyor ama çok güvendiğimiz bir staffımız, hem koçumuz hem yardımcı koçlarımız hem de bir back ofisimiz var. Back ofiste çok iyi çalışan, yani daha doğrusu koçla beraber çok uyumlu çalışan bir back ofisimiz var. Şimdi yeni yönetimin Ömer Onan'ın ve Aziz Yıldırım'ın da basketbola ne kadar, zaten bu büyük yatırımlar hep Aziz Yıldırım zamanında başlamıştı. Bunu ne kadar sevdikleri ve burayı ne kadar sürdürmek istediklerini de bildiğimiz yerde umarım alternatifli ve bu kadar maç oynayacağı bir geniş kadro kurabilir yönetimimiz. Ama şimdi işte bu geçen sene nasıl gidelim? Yani bu oyuncular üzerinden gidelim mi yoksa?
1: Evet, oyuncular üzerinden devam edelim tabii. Çünkü süremiz de kısıtlı. Bu sezonki oyuncularımızın performanslarını da değerlendirmeden olmaz.
0: Bir numaraya kimi açısından koyuyorsun? Şimdi burada bir sıralama yapsak tabii çok zor bu. Ama hep böyle büyük şirketlerde, organizasyonlarda derler ki en iyinin en iyisi vardır bir tane ve bir tane seç derler. Bir numarayı seçsen bu sene kimi seçiyorsun?
1: Şimdi kısa oyuncularımızdan ne kadar katkı alırsak alalım. İsterlerse hepsi maç başına 20'şer sayı atsınlar. Orada Nikola Melli olmadan bunu başarabilmek pek de kolay olmadı. Olmuyor ve
0: zaten
1: Nikola Melli'nin olmadığı zamanlarda da nasıl zorlandığımızı gördük. Ben bir numaraya Nikola Melli'yi koyuyorum.
0: Ben de bir numaraya Melli'yi koyuyorum. Hem karakteri hem takım içerisindeki rolü, hem mücadele gücü ve sahaya getirdiği basketbol aklı ve yeteneğiyle, yani çok özel bir insan zaten Melli. O burada olduğu için çok mutluyuz. Ama Melli'nin arkasında mesela burada hemfikiriz. Wade'i mi Tarık'ı mı koyarım sorusu çok bende net değil. Hangisini sen tercih edersin?
1: Ben Wade'i koyacağım herhalde. Yani özellikle senin söylediğin gibi işte o kritik anlardaki iyi performansı, ama tabii ki de tarihi de es geçemeyiz. Tamam, şimdi Wade belki, örnek vermek gerekirse Panathinaikos maçında son topu kullandı. Orada basket yaptı ki çok kolay bir şey değil kesinlikle ve kesinlikle. Ama maçın oraya gelmesini sağlayan isim de o mu karşılaşmada? Kesinlikle Tarık. Evet. Ve bunun da örnekleri çok aslında.
0: Evet, dünkü maçta da tam tersi oldu. Maç boyunca harika oynayan Wade'di, son topu Tarık.
1: Ve ama evet. Yani Wade'in yine son saniye attığı çok fazla basket var maç içerisinde.
0: Evet, yani iki tane o olaydan önce birinci çeyrek, bir tanesi evet. Üçüncü çeyrek galiba. Evet, yani Wade ile Tarık bence gerçekten iki numarayı paylaşacak performans sergilediler. Yani Melli için ne kadar metiyeler ölsek az, ama Wade'in gelişimi, Tarık'ın gelişimi, yani bunlar gerçekten saf yetenek oyuncular. İkisi de çok önemli yetenekler. Ama oyunlarında defolar vardı. O defoları gittikçe azaltıyorlar. Daha da azaltacaklar. Daha da büyük oyuncu olacaklar. Ben Tarık'tan zaten hala gelişim alanlarını biliyorsun. Bekliyorum. Evet. O röportajlar öncesindeki sorularda da bunları hazırlamıştık. Ama sezonun öne çıkan 3 oyuncusu kesinlikle bu 3'ü. Arkalarından tabii katkı anlamında, performans anlamında çok alıştığımız bir Devin Oğlu söylemek isterdik ama Tucker biraz onun önüne geçti.
1: Evet.
0: Tucker'ı rahatlıkla 4 numaraya koyabiliyoruz. O da ilk senesinde, ki dünkü röportajlarda da çok konuşuldu. Gelir gelmez yeni bir kıtaya adapte olmak, yeni basketbola adapte olmak, yediğin yemeğinden trafiğine kadar, yaşadığın yere kadar her şey değişiyor. Yani çok kolay bir şey değil. Tucker da yani bazı özellikleriyle çok öne çıkan pozitif özellikleri, bazı negatif özellikleriyle de maalesef kendini sınırlayan bir oyuncu profili çizdi. Ama bu sezon bize çok maç kazandırdı. Bazı olağanüstü performanslarını fazlasıyla gördük onun. Reboundlara katkısı, savunmaya katkısı. Ya gerçekten çok özel bir oyuncu Tucker ve de çok da çalışkan bir oyuncu.
1: Çembere gittiği çoğu pozisyonda da faul çalınmaması. Herhalde bir 150 tane vardır değil mi?
0: Ya işte mesela öğrenmesi gereken konulardan biri bu. Mutlaka Tucker'ın faulü göstermesi lazım. Tamam, çok güçlü. Ve de kendine de yediremiyor öyle darbeyi aldığında tepkiler vermek, ama yani maalesef basketbol böyle dönüyor. Bu da geliştireceği konulardan biri. Peki 4 oyuncuyu böyle geçtik. 5. sıraya kimi koyuyorsun?
1: 5. sıraya takımdan kimi koyuyorum? Çok güzel.
0: Mesela Devin Oğul, koçun tercihi Devin Oğul oluyor ya. Yani maçı kapatan 5'lerde evet. Hep Devin bu 4 oyuncu zaten oluyor. 5. oyuncu Devin Oğul oluyor. Devin Oğul'u da bir kere daha tebrik edelim. Yani dün yine çok iyi bir maç çıkarttı.
1: Evet,
0: bir
1: dönem... aslında final serisini iyi oynadı diyebiliriz.
0: Evet. Yani bir o sakatlıktan sonra gerçek anlamda bir de o transfer dedikoduları çıktı. Herkes ona mal etti ama kimse Demirol'un savunmada bir pozisyon boşladığını söyleyemez. Sonuna kadar zaten koçun ona maç sonlarında çok güveniyor olmasının sebeplerinden biri buydu. Son iki maçta da gerçekten skora da etki etti. Bir ara çembere bakmıyordu çünkü. Ona da ki ayrılacağını dün galiba genel menajerimiz Derya Yenliyer'de Kem'le beraber onun da ismini galiba söyledi. Önümüzdeki sezon takımda olmayacak diye.
1: Bu arada tabii ondan sonra da herhalde Kem Burge'de Bonzik olsun'u koyarız.
0: Evet. Yani Kem Burge'ün çok iyi oynadığı maçlarla normal oynadığı maçlar var tabii ki ama ya bu iki oyuncu da ne zaman görev verilse ya mesela Bonzi takımdan gitsin ister misin? Bence hiçbir Fenerbahçeli Bonzi takımdan gitsin istemez. Çok evet, düzgün de bir
1: çok
0: karakter.
1: Çok güzel bir oyuncu, çok düzgün bir karakter. Hatta işte bu Euroleague Final Four öncesinde biliyorsun medya günü düzenleniyor. Orada işte oyunculara bazen tekli soru soran medya kuruluşları oldu. Gerek Euroleague tarafı, gerekse de yayıncı kuruluş tarafından ya da işte sponsorlar tarafından. Herkes takımın en komiği olarak Bonzi Colson'ı, en çok konuşanı olarak Bonzi Colson'ı söylüyor. Gerçekten o da önemli bir isim. Yantunen'i zaten değerlendirmiştik ama... unutmadan geçmeyeceğimiz bir isim var. 20 yıllık bir kariyer geçtiğimiz gün son buldu. Nando De Colo. Yani biz onu bize gelmeden önce işte ilk takımımıza ilk transfer olduğu dönem öncesinde ben gıptayla takip ediyordum. Yani onun verdiği paslar işte zaten kaç tane oyuncuyu sayabiliriz ki o seviyede.
0: Jeneriklik
1: işte
0: çok fazla vardır.
1: Yani kaç oyuncuyu sayabilirsin ki işte Avrupa basketbolu. Teodosic'i oraya koyabilirsin. Onun dışında işte belki Navarro'yu işte oraya koyabilirsin. Avrupa basketbol tarihinde.
0: Belki Spanulis.
1: Spanulis'i tabii ki de oraya ekleyebiliriz. Ama Nando De Colo da bizim uzaktan gıptayla izlediğimiz bir isimdi. Sonrasında takımımıza geldi ilk dönemi. Ardından da kendi kariyerini şampiyonlukla noktalamak istediği Fenerbahçe Beko'ya geri döndü. Ve kariyeri de sona erdi. Nando De Colo'nun. Kıvanç dün bir zorladı. Acaba devam edebilir mi diye. İkimiz de zorladık. Ama yok. Yani kararında
0: ben onu koç olarak görmeyi çok istiyorum Kıvanç. Serhan Kıvanç deyince aklıma Kıvanç geldi. Kulakları çınlasın. Koç olarak görmeyi çok istiyorum. Bu kadar büyük bir oyun aklının mutlaka oyunun içerisinde kalmaya devam edeceğini de düşünüyorum.
1: Ama tabii süreç gösterecek çünkü ben onunla bir de program da yapmıştım. Yani bir röportaj evet, program da gerçekleştirmiştik. Dün de aynı şeyi söyledi. Biraz ailesine zaman ayıracak gibi gözüküyor.
0: Bir iki sene sanki dinlensin tamam evet, bir şey diyeyim. Bir sene yeter aslında. İki seneye gerek yok. Sıkılır zaten. Ama şeyi hatırlatacağım ben de. Valencia'dan sonra NBA'ye gitti ya. O ilk evet, Valencia'da parladı sonra NBA'ye gitti. NBA dönüşünde Obradovic Fenerbahçe'deyken İtiyodis de o zamanlar CSK'nın koçuydu. İki takım da çok istediler Nando'yu. Ben Obradovic'in çok istediğini biliyorum. Ama tabii çok daha büyük bütçelerle büyük paralar ödemeye alışkın CSK bütçeyi çok arttırmıştı ve Nando oraya gitmişti. Ve senin dediğin gibi biz CSK'da hatta işte 2016 finalini kaybederken Nando oradaydı. O çemberden dönen topu da şutunu da Nando atmıştı.
1: Önde de steps yapıyor gerçi de.
0: Evet. Oradan bir aslında bir kalbimizde bir yara olmasına rağmen Nando Fenerbahçe'ye geldiğinde herkes çok heyecanlanmıştı. Çünkü belki de şu süreçte o başarılının geldiği 2013'ten sonraki dönemde isim olarak performansı en yukarıda transfer ettiğimiz oyuncuların başında gelir Nando. Mesela Bogdanovic geldi, Veseli geldi, Cici Dotome geldi, Kostas Sulukas geldi ama bunlar kariyerlerinin zirvesine Fenerbahçe'de ulaştılar. Halbuki Nando De Colo zaten
1: CSK'da öyleydi.
0: Çok yüksek bir profil olarak Fenerbahçe'ye geldi. Ve o geldiğinde biz gerçekten çok heyecanlanmıştık. Ama kötü bir döneme denk geldi. Fenerbahçe'nin kötü bir dönemine denk gelmişti. Arkasına biliyorsunuz zaten pandemi patladı. O sezon ilk geldiği sezon Derek Williams'la beraber hatta transfer edilmişlerdi. Sezon yarıda kesilmişti. Ama ona da evet Canı Gönül'den teşekkür edelim. Umarım bizim koç ekibinde 1-2 sene geçirdikten sonra kendi baş koçluğunu yapmak üzere başka bir takıma gider. Ama tabii ben bu sezonun isimlerini sayarken Onur Alp'i de bir
1: yani
0: eklemek istiyorum.
1: Aslında işte yine ona da değinmek gerekiyor. Şimdi Mete Can Birsen, Onur Alp Bitim, kaptan Melih Mahmutoğlu, Mert Emre Ekşioğlu, yani Tarık'ı da oraya dahil edelim. Şimdi bu oyuncuların tamamının işte çocukluktan Fenerbahçeli oldukları zaten hepimiz biliyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Buranın buraya aidiyet hisseden, bunu sürekli kılan isimler bunlar. Ve ben bunların, bu oyuncularımızın tamamının yabancı oyunculara buranın ne olduğunu çok iyi anlattıklarını da biliyorum. Yani gerçekten çocukluktan Fenerbahçeli olan bu isimlerin de takımımızda olması gerçekten çok önemli.
0: Ve bu isimler sadece bu görevleriyle değil, performanslarıyla da bu sene takıma katkı verdiler. Tabii. Metecan çok maçta devreye girdi, Onur Alp çok maçta devreye girdi. Kaptan Melih ilerleyen yaşına rağmen birçok maçta, özellikle Türkiye Ligi maçlarında çok giden maçı çevirdi ki Erok maçında oynadığı oyunda iki gün önce aklımızda. Yani birçok maçta o da devreye girdi. Mert Emre Ekşioğlu, o da Türk rotasyonunda uzun süreler aldı bu sezon. Türk rotasyonundan dolayı gerçekten hiç sıkıntı yaşamadığımız bir sezon geçirdik. Hem performans hem de dediğin gibi takımdaşlık konusunda vermiş oldukları emek ve katkılar nedeniyle hepsine de çok teşekkür edelim. Tabii sezon ortasında transfer edilen Chris Silva, atlamayan isimleri diye söylüyorum. Evet. Brandon Boston Jr. ve belki Armando Bacot tam anlamıyla verim almakta zorlandığımız oyuncular oldular ama onlar da bu takımın içerisinde hiçbir gün suratlarını asmadan, yedek beklemelerine rağmen ihtiyaç olduğunda devreye girerek oynadılar. Hepsini tek tek bir kez daha tebrik edelim. Tabii bu güzel ortamı sağlayan Derya Yanlıer ve tüm ekibine, koç ekibinde bu kadar zorlu bir profil olmasına rağmen, herkesi zorlayan bir profil olmasına rağmen Şarın Asyasikevicius ve yardımcılarına harika bir sezon geçirdikleri için bir kez daha teşekkür edelim. Zamanımız azalıyor. İstersen biraz da önümüzdeki sezon için.
1: Evet, önümüzdeki sezonda konuşacağız ama tabii ki de yani baş antrenörümüzün, özellikle zaten bizim kendi aramızda sürekli konuştuğumuz konu, yani Şarın Asyasikevicius'un bir basketbolcuya inandığı andan itibaren o basketbolcuyu ne seviyeye getireceğini zaten takımımıza geldiği ilk günden itibaren yaşamaya devam ediyoruz. Bu sene de benzer durumlar söz konusu oldu. Belki yüksek maaşlı teklifler alıp işte geçtiğimiz dönemde Nigel'ı buraya koyabiliriz. Marco zaten kardeşimiz gibi. Onlar takımdan ayrıldılar, gittiler ama bunda kesinlikle pay Şarın Asyasikevicius'undur. Çünkü hep konuştuğumuz konu işte ya da diğer giden oyuncularla da alakalı. Yani bizde oynadıkları basketbolla aradan 4 ay sonra geçtikten sonra oynadıkları basketbol arasında dahi çok ciddi farklılıklar söz konusu. Gerçekten baş antrenörümüz Şarın Asyasikevicius ve yardımcıları. Yani şimdi yardımcılarına bakıyoruz. Maxi Vitis, bir anda Ertuğrul Hoca. Yani ikisi de hep büyük takımları çalıştırmış. Ertuğrul Hoca'nın şampiyonluğu var mesela zaten bizde. Ve önemli takımlarda görev almış. Gerçekten Türk basketbolunu yetiştirdiği en önemli antrenörlerden biri. Onun yanında işte Maxi Vitis var. Maxi Vitis de gerçekten çok büyük bir hoca.
0: Yürürlükte head coachluk yapmış bir koç sonuçta.
1: Milli takım çalıştırmış bir antrenör. Öncesinde yine takıma bakıyorsun. İşte Thomas Masiulis, Žalgiris'i nereye getirdi bu sene? Evet. Žalgiris uzun yıllardır playoff yapmanın hayallerini kuruyordu. Masiulis yardımcısıydı.
0: Beşinci bitirdiler sezonu.
1: Sezonu beşinci bitirdiler ve işte Masiulis yönetiminde playoff oynama başarısı gösterdiler. Onun öncesinde işte Radovan'ı söyleyebiliriz yine. Radovan Trifunović, Anadolu Efes'in şimdi antrenör ekibinde. O da Sloven milli takımını çalıştırmış bir hoca. Yani bu kadar tecrübeli isimlerin de aslında antrenör heyetinde yer alması ki Timuçin Hoca'yı da atlamayalım. Yani
0: David
1: gecesini,
0: atlamayalım.
1: David Garcia'yı atlamayalım. Gerçekten çok büyük basketbol akılları her ikisi de ve önümüzdeki dönemde onlar da bence çok iyi yerlere gelecekler. Gecelerini gündüzlerine katar. Ben onların hepsini, ya ben hiç hatırlamıyorum ki David Garcia ile Timuçin Hoca'yı özellikle ve diğer hocalarımızı da, diğer yardımcılarımızı da böyle tam zinde göreyim. Hep bir böyle yorgunlar. Çünkü ben biliyorum çok uzun geceler boyunca bu başarıların elde edilmesi için onlar da çaba sarf ediyorlar. Yani gerçekten orada çok güzel bir ekip var.
0: Evet, yani bu harika ortamın parçaları onlar da. Umarım böyle devam ederiz. Yani böyle güzel bir ekip olmaya devam ederiz.
1: Cenk abiyi atlamayalım. Onun dışında işte sevgili İlker Üçer, onun dışında işte Gökhan Deniz, pazarlama ekibimiz, Mert Ahmet Gündüz, doktor. Yani bütün hiç kimseyi
0: hepsi
1: atlamayalım.
0: Hepsi çok samimi, istiyorum. Çok tatlı evet. İnsanlar. Ben de işte bu Žalgiris seyahatinde beraber oldum.
1: Biletleme ekibine esas.
0: İşte tam Kaan'ı söyleyecektim.
1: Evet, hem Kaan hem Evren.
0: Kaan'la yani Evren yani o kadar zor bir iş yapıyorlar ki gelen yüzlerce binlerce talep içerisinde bunu organize etmeye çalışıyorlar. Ne kadar zorlandıklarını gördüm. Herkes için çok zor hakikaten. Ya kimse bu başarının kolay geldiğini düşünmesin.
1: Çok farklı farklı bir noktalar söz konusu. Yani arenanın yönetimi, orada çalışanlar, işte hem biletlemedeki Evren Gencoğlu, Kaan Can Değerli.
0: Yalova atlamayalım. 5000 derece sıcağın içerisinde, o kostümün tabii, içerisinde yani o kadar Yalova mücadele etmesi. Ki,
1: yani Avrupa'nın en önemli markalarından biri oldu hakikaten. Yani Erkan abiye atlamayalım. Yani kim aklımıza gelmeyenler de varsa hepsinden de özür dileyelim. Yılmaz abi, yine fizyoterapist ve masör ekibimiz orada da. Sevgili Yılmaz Mete, sevgili Faik, yine Ebru orada. Yani gerçekten orada büyük çok ciddi var. Bir emek var. Herkesin eline emeğine sağlık. Tüm sezon boyunca gösterdikleri bu performanstan dolayı. Tabii artık sona geliyoruz. Şimdi şampiyonlukları değerlendirdik sevgili Okan. Çok kısa, tabii ki de artık bugünden itibaren ister istemez önümüzdeki sezonu da düşünmeye başlayacağız takımımızla alakalı. Neler söylersin şimdiden itibaren önümüzdeki sezonla ilgili? Tabii ki de demin de değindiğimiz gibi çok zor bir transfer dönemi sadece bizi değil birçok takımı bekliyor saydığımız nedenlerden dolayı.
0: Şimdi istersen bölge bölge bir değerlendirelim. Gard rotasyonundan başlayalım. Gard rotasyonunda Nando zaten emekliliğini açıkladı. Devinol'un da takımdan ayrılacağını biliyoruz. Büyük ihtimalle Jagars da önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Haliyle gard rotasyonuna bir ilave yapılacağı kesin. İşte bir transfer haberleri işte hem sosyal medyada da...
1: Tabii ki de yani resmi açıklama yapılmadığı sürece biz bunları dile getirmiyoruz.
0: Getirmiyoruz ama transfer haberleri konuşuluyor. Yani buraya 2 veya 3 oyuncu transferi yapılacaktır. Burada tabii koçun kafasındaki oyun kurucu mantığını çok net anladık. Devin Hall'dan, Tucker'dan, Wade Baldwin'den hatta Marco'yu orada çok kullanıyordu Marco'dan. Kendi pozisyonunu oynayabilen fizikli oyuncu switch sonrasında... ters eşleşme konusunda çok sıkıntı yaşamayacak guard oyuncular transfer edeceğiz. Ama ben oraya biraz da şutuna güvenilir bir iki ismin dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sezon hakikaten o konuda bazen sıkıntılı anlar yaşadığımız zamanlar oldu. Brandon Boston devam edecek mi etmeyecek mi? Mesela bu benim için bir soru işareti. Hiçbir bilgim yok. Senin de bildiğini düşünmüyorum. Bilsen de söylemeyeceğini de biliyorum. Ama mesela Brandon Boston aslında büyük bir potansiyel ki burada Mercek Altı programında ilk konuşurken siyah veya beyaz olur demiştik. Gri olma ihtimali yok. Beyaz'a çok yaklaştıramadık ama o potansiyeli gösterdiği birkaç maç oldu. Bir Real Madrid maçı var,
1: Olympiakos
0: maçı var. Aslında belki kendini bazı konularda geliştirerek yararlanabiliriz. Ama o sabırı onda da var mı? Yönetimimiz nasıl bakacak buna bilmiyorum. Forvet rotasyonuna geçiyorum. Gerçekten yani Tarık acayip bir seviyeye geldi. Umarım bu sene de takımda kalır ki Tarık'ın 2,5 sene önce Şaras gelmeden önceki halini de hatırlayalım. Şaras'ın da orada ne kadar büyük payı olduğunda bir kez daha altını çizelim. Ama forvet rotasyonu mutlaka zenginleştirmek zorundayız orayı da. Bonzi umarım Bonzi de devam edecektir ama orada mutlaka bir sırtı dönük oynayacak. Yine şutuna güvenebileceğimiz bir 2 metre civarında bir orta mesafeciye de ihtiyacımız var. Ama bence bu sene takımın en büyük eksikliği gerçekten 4 numarada Trey Lyles gibi, Alec Peters gibi, bizim eski Nigel gibi hücum çeşitliliği yaratabilecek, sırtı dönük oynayabilen, şutu olabilen bir oyuncuya ihtiyacımız var. Buraya mutlaka bakıyordur yönetimimiz. Ki uzun rotasyonda elimizde bir tek şu an Melli var. Gilson Bangor'un devam edip etmeyeceğini...
1: Chris Silva da var.
0: Chris Silva da var, doğru söylüyorsun. Pardon, onu atlamayalım. Onunla sözleşme 2 yıllık mı yapılmıştı, 1 yıllık mı yapılmıştı?
1: Öyle hatırlıyorum ben.
0: Yani Chris Silva'nın devam etme ihtimali var. Dediğim gibi Cambridge etmeyecek, onu biliyoruz. Bekat'la da devam etmeyeceğimizi zannediyorum. Haliyle orada da bir transfer çalışması olacak. İstersen şöyle yapalım. Bunlar uzun sürecek şeyler. Biz mercek altı programlarıyla transferler geldikçe bunları değerlendirmeye devam edelim.
1: Evet, her yaz mevsiminde olduğu gibi sevgili Okan Baytın'la birlikte Fenerbahçe Beko basketbol takımımızda yeni transferler duyurulduktan sonra Okan'ın da o istatistiki bilgileriyle birlikte oyuncularımızın performanslarını yaz boyunca yine değerlendireceğiz ki önümüzdeki yılda yine ve umuyoruz ki bu ekranda Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın hem Euroleague hem lig karşılaşmalarını değerlendiriyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Okan sana da.
0: Ben
1: sezon boyunca bizlerle yine her zaman olduğu gibi birlikteydin. Gerçekten diğer yayın kuruluşlarına da örnek olan ve onların da aslında görüp kullandıkları istatistiki bilgilerle birlikte ve yine güzel yorumlarınla birlikte bizlerleydin. Sana da çok teşekkür ediyorum yeri gelmişken.
0: Ben de teşekkür ediyorum bu ailenin parçası olmama izin verdiğiniz için.
1: Estağfurullah. Evet, Fenerbahçe Beko basketbol takımımızın 3 kupayla noktalanan muhteşem sezonunu sevgili Okan Baytın'la birlikte değerlendirdik. Önümüzdeki sezon ve yaz boyunca yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Merhabalar, güncel programımızda sizlerle birlikteyiz. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oluyor. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Ulusu teknik kapasitesi ve patlayıcı gücüyle bilinen, ülkesindeki birçok futbol otoritesi tarafından potansiyeli sebebiyle dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane'ye benzetilen sevgili Amara Diouf bugünkü konuğumuz. Diouf'a hoş geldin diyorum.
2: Bienvenue.
1: Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Değerli futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin bizlerle birlikte tüm detayları kendisinden öğreneceğiz. Tercümede sevgili arkadaşımız İbrahim Naz bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Hayırlı ve uğurlu olsun. Sizi keyifli görüyorum, mutlu görüyorum. Bir açılış yaptım. O açılış doğrultusunda da sözü size bırakayım.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle Amara Diouf'un bu transferi hayırlı olsun.
2: Merci beaucoup pour ton transfer.
3: Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu, sonrasında da Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç Beyleri çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu transfer sürecinde bizlere sonsuz destek verdiler ve transferi gerçekleştirdik. Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Papa da çok teşekkür ediyorum.
2: Je remercie aussi Papa depuis le début qu'il était avec toi.
3: Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri gerçekten günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem fiziksel özellikleriyle, oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Onun bugün burada olması salto özelliklerinden değil, ben ve ekibimle birlikte biz Amara üzerine ve onun gelişimi yönünde çok büyük destek vereceğiz. Yani Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz. Biz de Amara'ya yönelik hiç acele etmeyeceğiz. Bu büyük yeteneği kendi bünyemize çektik.
1: Sayın Çetin, aslında sizin ifadenizden net bir şekilde anladınız. 18 yaşında geleceğe bir yatırım diyor.
3: Kesinlikle geleceğe bir yatırım. Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün Amara'yı biz bu projenin içerisinde rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun bütün fiziksel özelliklerini istediğimiz noktaya getireceğiz. Bu arada takımla olan adaptasyonunu yükselteceğiz. Ve bizzat ben başta olmak üzere onun yanında yer alarak, ona o güveni vererek, ona o özgüvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. Bu süreci de Allah'ın izniyle ayın 24'ünde Topuk Yaylası'na gittiğimizde, o da bu süreçte hem bireysel çalışmalarını, rehabilitasyonunu sürdürürken hem de takımla adapte olmasını, o takım aidiyeti içerisinde kendini bulmasını istiyoruz. Böyle bir karakterinde transfer edilmiş olmasından dolayı bu kadar güzel özelliklere, etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu da kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum.
1: Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Sizin kariyerinizdeki bir kişinin artık bu kadar güzel yorumlarından ve değerlendirmelerinden sonra şimdiden bence tüm Sarı-lacivert ve taraftarlarda bir heyecan, bir beklenti olacaktır.
3: Bu beklentiyi, o vurguları atlamayalım. Bugünden yarına biz Amara'yı atmayacağız öne. Onu çok iyi hazırlayarak getireceğiz. Hem kişisel gelişimi de, hem rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı sahalarda yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bu senenin özeli var biliyorsun. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk senesi. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibariyle yer almaya başlayacak. Ama ben Aralık-Ocak ayına kadar Amara'yı kişisel gelişimine ve rehabilitasyonuna bizzat ilgilenerek belli bir noktaya taşıyacağız. Ondan sonra da topu Amara'ya atacağız.
1: Peki şimdi o zaman Amara'yla devam edelim. Bir kez daha hoş geldin diyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sayın Oğuz Çetin, Türk futbolunda Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, çok önemli, çok değerli bir isim. Sayın Çetin'in açıklamalarında siz hemen sıcağı sıcağına çevirdiniz. Hemen bir kere bu konudaki duygu ve düşüncelerini almak istiyorum.
2: Söylediği her şey güzel bir konuşma oldu.
4: Peki konfiyans bu amsemon.
2: Bana güveni o çok önemli.
4: Bu indim tay deflu tu let lower si transfer bu def ko japla mesin.
2: Transfer sürecinde her şey bana yardım etti.
4: Efor yinci def.
2: Gösterdi bütün eforlar.
4: Ne bulunci def depi bu batay.
2: Başlangıçtan şimdiye kadar.
4: Dina def lima var dina ligey.
2: Ben ne yapacağımı biliyorum, nasıl çalışacağımı biliyorum. Bana güvendiklerini sahaya yansıtacağım. Ondan hiçbir şüphem, korkum yok.
1: Peki bu sürecin başına gelelim.
2: Dansetan.
1: Bu transfer sürecini, bugüne gelişini transfer, bize nasıl yabı, özetler
2: Amara? Çok mutlu oldum. Buraya geldiğim için. Çünkü buraya geldim, buraya gelmek istiyordum.
4: Amna amuru klubi
2: çok kulüp vardı.
4: Gisna lepp li nga xamne ñing kay def effort yi ñu def ci
2: man. Bana gösterdiğiniz o effort, ana o güven.
4: Pek gisna tamit force buñ ma
2: bana gösterdiğiniz taraftarların bana gösterdiği sevgi, saygı.
4: Pek dina def le tour
2: bu de savoir si def. İnşallah onlarla da görüşeceğim.
1: Peki şimdi hazır fotoğraf da ekrandayken hemen soralım. Çubuklu forma burada sırtında gözüküyor. Formayı giydiği andaki duygu ve düşünceleri de bizim için önemli.
2: Vallahi halat. Comment tu sens quand tu as porté le maillot de Fenerbahçe?
4: Wa fiyatri bu bari la am.
2: Çok mutlu oldum. Çok duygulandım.
4: Rêve be pahale
2: benim hayalim.
4: Da fay fubar rek day bu fubar ci ekip bu mak.
2: Herkesin hayali büyük takımda olmak. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve ben de burada olduğum için o şeyi hissettiğim için mutluyum diyor.
1: 2023 yılına dönelim. Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. Bu ciddi bir başarı U17 olmasına rağmen, çünkü sayısız futbolcu var. O kadar oyuncunun arasından sıyrılıp çıkabilmek ve MVP ödülünü almak çok önemliydi.
4: Wow. Turna Coupe d'Afrique Lyon.
2: Afrika Kupası'ydı. 17 yaş altı grup.
4: Eke bari ona ay talent yubay.
2: Çok iyi oyuncular da vardı.
4: Me sama ligue.
2: Ama benim çalışmam.
4: Sama fulak fayda mu may bama gene si merbider.
2: Çalışmam ve hazmim zaten en iyi şey gol kralı olmuştum orada.
4: Eke ligue lol yap ligue la te.
2: Hepsi çalışarak yapılır.
4: Ligey bobu nonu suma ko defé pourquoi pas manek fi ay joueur.
2: Çünkü orada o çalışmayı yapmasaydım bugün burada olmazdım, gol kralı olmazdım. O yüzden her şey çalışarak buraya geldim.
1: Kendi ülkesinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Sadio Mane'nin tahtına aday gösteriliyor.
2: Tout le monde parle de toi.
1: Bu övgü ve bu iltifat için mi söylemek istiyorsun?
2: C'est après Sadio Mane, c'est toi. Comment tu sens?
4: Model bu hamni. Bir kepu zor Senegal.
2: Sadio Mane bütün Senegal'deki oyuncuların Rebende, olmak istediği yer, hayalleri.
4: Eke jelon plasam si maç bi dafa nekon.
2: Zaten orada bir maçta ve onun yerine girdim orada.
4: Eke lepp li nga xamni
2: bildiğim bütün şeyler.
4: Dina ko def pour
2: her şeyi yapacağım.
4: Tolu si niveau bum tolu
2: wala. Onun geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim.
4: Example pour.
2: Çünkü o benim örneğim ve Senegal'deki çoğu kişinin örneği. O yüzden başaracağıma eminim.
1: Şimdi biz o an diye bir ifade kullanırız. No, bu fotoğraf diye. İşte tam da o an. Mane ile yer değiştirmesi. Buradaki hisleri, duyguları. Genç bir futbolcu olarak.
2: Ton sentiman. Buradaki o hisleri anlatmam mümkün değil çünkü çok duygulanmıştım orada. Sadece Mane çıkıyor, ben giriyorum. O benim için çok farklı bir duygu, bir
4: şeydi.
2: Çünkü çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Atı şey jubile yapmış gibi. Allah bana o şeyi de gösterdi. Sadece Mane ile oynadım. Sadece Mane çıkıyor, ben
1: başka
2: girdim.
1: Başka idolleri var mı oynamak istediği?
2: Eski defa am yenen idol, ya doktor idol, de sadece Mane. Ya
4: apar say Mane amna beren idol, Kylian Mbappe kom.
2: Kylian Mbappe ve Messi.
1: Messi'ye bilemeyeceğim, belki yetişemeyebilir ama Mbappe yetişme şansı fazlasıyla var. İnşallah o başarıyı gösterecek. Belki de yapacağı transferlerle Mbappe ile beraber olacak bir gün. Futbolun içerisinde var bunlar.
2: Avec Mbappe. Neden olmasın bu futbol? Her şey olabilir.
1: Bunu bir de neden söylüyorum? Çünkü kendisiyle ilgili çok güzel bir planlama yapılmış. Sayın Oğuz Çetin az önce kendisiyle ilgili bütün duygu ve düşüncelerini anlattı. Yani ilmik ilmik işlenecek, yatırım yapılacak bir oyuncu gözüyle bakıldığı için.
2: Comme l'équipe il va mis étape par étape sur toi, donc l'olarak.
1: Sayın Çetin,
3: oyuncuların idolleri olması çok doğru.
2: C'est important d'avoir des idoles.
3: Ama o yolda ilerlerken
2: continuer dans ce chemin.
3: O çok çok disiplinli çalışmalar gerek. Yani kendini futbola adaman gerekiyor. O büyük hedef gerçekten, o yol hiç kolay değil. O yüzden iraden güçlü olması lazım. Yani Amara'nın o yönde bir sıkıntısı olacağını hiç düşünmüyorum. Ama yine o yolda giderken kulübün ve kulübün içinde yer alan bizlerin çok doğru bir planlamayla, sabırla bu yolu işlememiz gerekiyor. Amara da bu oyuncularımızın en başında. Ve bizim öncelikle duygusal bağımızı geliştirmemiz, kulüp aidiyetini yükseltmemiz, onu hep futbolun içinde odaklanmasını sağlamak, hani çok uzaktaki hedef değil, yakındaki hedeflere, orta vadedeki hedefleri de göstermek ve inandırmamız gerekiyor. Onun için bu süreçte başkan, yönetim ve bizlerin en çok üzerinde duracağı konu bu. Ve bunu da başaracak ortama sahibiz.
1: Sayın Çetin, kaç yıllık anlaşmaya imza atılacak?
3: Anlat bakalım, kaç yıllık
2: atılacak?
3: Uzun süre. Buyurun, buyur.
2: 5 yıllık bir imza. Continue.
4: Thank you.
2: 5 yıllık bir imza attı.
3: Bu imzanın süresi çok önemli. Asıl olan bu adımlamada birinci yılda, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yılda geleceği noktalar. Hani beşinci yılın sonunda geldiği nokta bizim hayallerimizde çok önemli, yüksek noktalar. O potansiyeli ve o özelliklere sahip, bu süreçte de her zaman elimiz Amara'nın üstünde olacak.
4: İnşallah.
3: Anlaştık.
1: Güçlü bir kadro, değerli bir kadro. Tabii ki zamana ihtiyacı var, daha çok genç. Şu anda mevcut takımımızı nasıl değerlendiriyor? Mutlaka seyretmiştir, biliyordur. Kadıköy'ün atmosferi, taraftarlarımız, bunları da sormadan geçmek istemiyorum.
2: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm. Sporterlerini de gördüm. Her şeyi gördüm. Burada sporterin istediği şeyler. Bir maçı seyretmiştim zaten. Oradaki atmosferi de görmüştüm.
4: tout le temps gisnan supporter dañuy pousser à fond joueur.
2: Her zaman supporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey.
4: Onu da gördüm.
2: Çünkü ben de böyle bir taraftarın bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var. İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim.
1: Şimdi geçmişimizde de kadromuzda oynamış olan çok değerli Senegalli futbolcular da var. Mame Tiam gibi, Abdoulaye Ba, Musa Sow, Mamadou Niang. İsmini unuttuklarım varsa, kendisi hatırlıyorsa söyleyebilir. Ve hepsi de çok sevildiler, çok değer gördüler ve performanslarında maksimumunu sağladılar.
2: Evet, burada çok oyuncu geldi. Fenerbahçe, Ben Biramça, Musa Show gibi oyuncular. İnanıyorum. Onların yaptıklarını ben de inanıyorum ki daha üstüne koyup yapacağım.
1: Peki kendi oyun stilini bize nasıl anlatır? Kendini nasıl tanıtır?
2: Ton stil de jeu, eski tipi.
1: En rahat olduğu yer, en mutlu olduğu, en verimli olduğu.
2: Tranquil, là où tu joues.
4: Man dama nek joueur bo xamni wala sama qualité moy sama vitesse technique
2: benim vitesim tekniğim
4: ak sama vivacité
2: benim gördüğüm
4: ak explosivité
2: patlayıcı gücüm
4: ki do nek joueur bo xamni ci pointe attaque bi mën na jouer ci côté yépp
2: ben her tarafta oynayabilirim forvet hattında.
4: Peki lolu lu important la pour mener aider équipe.
2: O da kulüp için de çok önemli, ona yardım edebilmem için.
1: Heyecanla bekliyoruz.
2: Ona da
1: başarılar diliyoruz.
2: Je te souhaite un bon avenir.
4: Merci beaucoup.
1: Ve teşekkür ederim. Sayın Çetin, sözü size bırakayım yine.
3: Şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Lütfen. Özellikle yaşı gereği. Şu anda yabancı bir oyuncu ama kulübümüzde yerli bir oyuncu. Hiç farkı yok. Bu yaş grubu oyuncuların sabırla geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu ister bizim altyapımızda veya şu anda bizle birlikte olan o yaş grubu oyuncuları olsun, isterse yabancı ve Amara Diouf gibi çok değerli bir oyuncu olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 26-27 sezonu hedefimizin bu kadar yüksek olduğu, iddiamızın bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Amara özelinde hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zaman içinde takıma adaptasyonunu sağlayacağız. Amara da bizim önemli gelişime açık olan talent oyuncumuz. Elim her zaman üzerinde olacak.
1: Önemli hayırlı bir olsun. Değerimiz tabii. Olarak sırasını, vaktini bekleyecek. Geldiği zaman da en iyisini yapacak.
3: Yok, takıma adapte olacak. Çalışmalarına devam edecek.
2: İnşallah. Ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takıma yardım edeceğim.
3: Tabii ki.
1: İnşallah.
4: İnşallah.
1: Heyecanla bekliyoruz. Tekrar hoş geldin diyoruz Amara Diouf'a. Hayırlı uğurlu olsun. Futbol direktörümüz Sayın Olsiyet'in çok teşekkür ediyoruz. Çok ben değerli, kıymetli bilgilendirmelerde bulundunuz. Tercümanı Sayın İbrahim Naz, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güncel programımızda sizlerle birlikteydik. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oldu. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Amara Diouf bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya dek kendinize bakın, hoşça kalın.
0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Facebook Radyo Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe Televizyonu'yla ortak yayına geçiyoruz.
1: Tüm hızıyla devam ediyor ve kampın ikinci gününde sabah antrenmanında karşınızdayız. Futbol takımımız bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün Samandıra Cambartu tesislerimizde bir araya gelmiş, ardından da Sarı Lacivertli ekibimiz Topuk Yaylası tesislerimize hareket etmişti. Yaklaşık 2,5 saat süren bir karayolu yolculuğunun ardından takımımız tesislerimize ulaşmış ve ilk antrenmanını da akşamüstü saatlerinde yapmıştı ki orada uzun bir yayını sizlerle paylaşmıştık. Takımımız toplam 9 gün boyunca tesislerimizde kamp yapacak ve bugün Sarı Lacivert ekibimizin çift antrenmanı var. Bugünkü antrenman saat 10.30'da salonda başladı ki yaklaşık 40 dakika boyunca oyuncularımız salonda güç ve kuvvet çalışması gerçekleştirdiler. Antrenörlerimiz seçtiğinde ve Sarı Lacivertli oyuncularımız, teknik direktörümüz İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde birlikte günün ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Hafta başında bildiğiniz gibi sağlık kontrolleriyle başlamıştı yeni sezon futbol takımımız için ve Sarı Lacivertli ekibimiz 2 Temmuz Perşembe gününe kadar Topuk Yaylası tesislerimizde toplam 9 gün boyunca kamp programı gerçekleştirecek. Ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe'miz ve 5 Temmuz'da da bu kez 10 günlük kamp programı için Avusturya'nın yolunu tutacak Fenerbahçe'miz ve Avusturya'da da 8 Temmuz Çarşamba günü Admir Avaker, 11 Temmuz Cumartesi günü Pogon ve 14 Temmuz Salı günü LASK Linz takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak futbol takımımız ve sonrasında çalışmalar yine İstanbul'da devam edecek ve Fenerbahçe'miz ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. Öneleme turunda 21 Temmuz Salı günü stadımızda taraftarlarımızın önünde Kornik Zabje karşısında çıkacak Sarı Lacivertli ekibimizin Topuk Yaylası kamp kadrosunda toplam 30 oyuncu bulunuyor. Kalecilerimiz Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge ve Kuzey Sapas 4 kaleciyle buraya geldi. Futbol takımımız ki bildiğiniz gibi kalecilerimizden Ederson Livakovic ve Mert Günok Dünya Kupası'nda mücadele ediyorlar. Yine savunma oyuncularımızdan Milan Škriniar, Jadon Osterwolde, Yiğit Efedemir, Rodrigo Becao, Kamil Epe, Yiğit Fidan, Omar Payet, Sarchi Brown, Levent Mercan ve Ogen Bimovic yine buradaki kampta yer alan isimler ki savunma oyuncularımızdan Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yine milli takımlarında boy gösteren isimler. Orta saha oyuncularımızdansa Genduzi, Fred, Bartu, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio Topuk Yaylası kampında, İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Amrabat yine Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncularımız, ileri uçta görev yapan isimlerse, kamp kadrosunda yer alan isimlerse Vedat Muriç, Zeki Şerif, Çağrı Balta, Çağrı Fedai, Anderson Talişka, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt, Cengiz Ünder, Antoni Mustafa, Alaaddin Ekici, yine İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Kerem Dünya Kupası'nda yer alan oyuncularımız futbol takımımızda. Marco Asensio ve Milan Škriniar'ın bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon sonunda bir sakatlıkları söz konusuydu. Bu iki oyuncumuz takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Fenerbahçe'mizde antrenörlerimiz ve fizyoterapistlerimiz eşliğinde takımımızın Topuk Yaylası kampındaki ikinci gündeki ilk antrenmanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün çift antrenman yapacak futbol takımımız. Günün ikinci çalışması saatler 17.30'u gösterdiğinde başlayacak. Topuk Yaylası tesislerimizde oldukça güzel iklim koşullarında Fenerbahçe'miz çalışmalarına devam ediyor ki zaten herkesin gıptayla baktığı kulübümüzün en önemli tesislerinden biri. Sağ zeminleri oldukça güzel ve yine tesisimizde de oyuncularımız kısa mandıra Can Bartu tesislerimizde olduğu gibi oldukça rahat bir ortamda yeni sezon hazırlıklarına başlamış durumda. 9 gün sürecek kampın birçok gününde oyuncularımız çift antrenman gerçekleştirecek ki bir yandan güç depolarken oyuncularımız bir yandan da taktiksel provalar üzerinde

Görler, kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu'nun objektifinden de antrenmandan tüm detayları sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Oyuncularımız zaten kendileri için verilen izin süresinin son bölümünde bireysel çalışmalarına başlamışlardı. Şimdi de takım halinde Fenerbahçe'miz hazırlıklara başlamış durumda. 9 gün sürecek Topuk Yaylası kampının ardından İstanbul'a dönecek futbol takımımız. 2 günlük iznin sonrasında da 5 Temmuz Pazar günü bu kez ikinci kamp çalışmaları için Fenerbahçe'miz Avusturya'ya gidecek ve Avusturya'da 8 Temmuz Çarşamba günü Admir Hava Kerli, 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya Ligi ekiplerinden Pogon'la ve 14 Temmuz Salı günü de geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz'le hazırlık maçları oynayacak. Ardından da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Kornik Zabje ile oynanacak maçın hazırlıkları bu kez İstanbul'da devam edecek. Oyuncularımız sağ çalışmasının ilk bölümünü tamamladılar. Kısa bir su molasının ardından sağ çalışmaları devam ediyor olacak. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde oyuncularımız günün ilk antrenmanında hazırlıklarına devam ediyorlar. Kısa bir koşu çalışmasının ardından şimdi topla oyunlar başlıyor. Pas çalışmaları başlıyor futbol takımımız için. Pas çalışmalarıyla birlikte günün ilk antrenmanı devam ediyor. Fenerbahçe'mizde futbol takımımız bugünü çift antrenmanla sürdürecek. Sarı lacivertli ekibimiz ve günün ilk çalışmasında şimdi pas organizasyonları üzerinde duracak futbolcularımız. Topuk Yaylası tesislerimizde Fenerbahçe'miz bugünün ilk antrenmanına salonda başlamıştı. 40 dakika salonda yapılan kuvvet çalışmalarının ardından sahaya geçti Fenerbahçe'miz ve şimdi de pas çalışmaları başlamış durumda. Saha içerisinde oyuncularımız pas çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Takımımızın Topuk Yaylası kafilesinde kamp kadrosunda toplam 30 oyuncu bulunuyor. Yine futbol akademimizden yetişmiş isimler de kamp kadrosundalar Fenerbahçe'mizde ve sarı lacivertli ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Topuk Yaylası tesislerimiz bildiğiniz gibi hem Fenerbahçe'mizin en önemli tesisleri arasında yer alıyor ve burada yaz mevsimi boyunca, hatta Eylül ayının sonuna kadar hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok takım farklı dönemlerde kamp çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Günün ilk antrenmanında pas çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Bugün çift antrenman yapacak sarı lacivertli ekibimiz. Günün ikinci çalışması saatler 17.30'u gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe'miz bir yandan güç depolarken, ki az önce de ifade etmiştim, yaklaşık 40 dakika salonda gerçekleşen bir çalışmayla bugünkü
İlk antrenman

Başladım. Saha içerisinde de yine kısa bir koşu antrenmanının ardından şimdi pas çalışmasıyla günün ilk antrenmanı tüm hızıyla devam ediyor. Milli takımlarındaki Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncularından yoksun bir şekilde futbol takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Toplu oyunlarda da şüphesiz yine bir yandan da güç depoluyor oyuncularımız. Tüm bu hazırlıklar şüphesiz hem yeni sezon için hem de 21 Temmuz'da futbol takımımızın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda stadımızda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma için pas çalışmaları devam ediyor. Takımımızın kadrosunda toplam 30 oyuncu var bildiğiniz gibi. Oyuncularımız günün ilk antrenmanında pas çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Çalışma teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde tüm hızıyla devam ediyor ve farklı pas organizasyonları üzerinde duruyor. Antrenmanın bu bölümünde Fenerbahçe'miz ve bizler de takımımızın antrenmanından tüm detayları sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Ancak tabii ki de bizlere de ayrılan bir süre var. Antrenmanın ilerleyen bölümü taktiksel provalar üzerinde devam edecek ve bizler de yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin topuk yaylası kampının ikinci gününde sabah antrenmanında detaylarla karşınızdaydık. Futbol takımımızdan tüm gelişmeleri, topuk yaylasından tüm gelişmeleri sizlere gün içerisinde ve kamp boyunca Fenerbahçe Televizyonu farkıyla aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Günün ilk antrenmanındaki yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir başka yayında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Merhabalar, güncel programımızda sizlerle birlikteyiz. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oluyor. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen, yüksek oyun zekası, teknik kapasitesi ve patlayıcı gücüyle bilinen, ülkesindeki birçok futbol otoritesi tarafından potansiyeli sebebiyle dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane'ye benzetilen sevgili Amara Diouf bugünkü konuğumuz. Diouf'a hoş geldin diyorum.
2: Bienvenido.
1: Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Değerli futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin bizlerle birlikte tüm detayları kendisinden öğreneceğiz. Tercümede sevgili arkadaşımız İbrahim Naz bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Hayırlı ve uğurlu olsun. Sizi keyifli görüyorum, mutlu görüyorum. Bir açılış yaptım. O açılış doğrultusunda da sözü size bırakayım.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle Amara Diouf'un bu transferi hayırlı olsun.
2: Merci beaucoup pour ton transfer.
3: Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu, sonrasında da Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç Beyleri çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu transfer sürecinde bizlere sonsuz destek verdiler ve transferi gerçekleştirdik. Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Papa da çok teşekkür ediyorum. Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri gerçekten günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem fiziksel özellikleriyle, oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Onun bugün burada olması salto özelliklerinden değil, ben ve ekibimle birlikte biz Amara üzerine ve onun gelişimi yönünde çok büyük destek vereceğiz. Yani Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz. Biz de Amara'ya yönelik hiç acele etmeyeceğiz. Bu büyük yeteneği kendi bünyemize çektik.
1: Sayın Çetin, aslında sizin ifadenizden net bir şekilde anladım. 18 yaşında geleceğe bir yatırım diyor.
3: Kesinlikle geleceğe bir yatırım. Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün Amara'yı biz bu projenin içerisinde rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun bütün fiziksel özelliklerini istediğimiz noktaya getireceğiz. Bu arada takımla olan adaptasyonunu yükselteceğiz. Ve bizzat ben başta olmak üzere onun yanında yer alarak, ona o güveni vererek, ona o özgüvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. Bu süreci de Allah'ın izniyle ayın 24'ünde Topuk Yaylası'na gittiğimizde, o da bu süreçte hem bireysel çalışmalarını, rehabilitasyonunu sürdürürken hem de takımla adapte olmasını, o takım aidiyeti içerisinde kendini bulmasını istiyoruz. Böyle bir karakterinde transfer edilmiş olmasından dolayı bu kadar güzel özelliklere, etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu da kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum.
1: Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Sizin kariyerinizdeki bir kişinin artık bu kadar güzel yorumlarından ve değerlendirmelerinden sonra şimdiden bence tüm Sarı Lacivert taraftarlarda bir heyecan, bir beklenti olacaktır.
3: Bu beklentiyi, o vurguları atlamayalım. Bugünden yarına biz Amara'yı atmayacağız öne. Onu çok iyi hazırlayarak getireceğiz. Hem kişisel gelişimi de, hem rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı sahalarda yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bu senenin özeli var biliyorsun. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk senesi. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibariyle yer almaya başlayacak. Ama ben Aralık-Ocak ayına kadar Amara'yı kişisel gelişimine ve rehabilitasyonuna bizzat ilgilenerek belli bir noktaya taşıyacağız. Ondan sonra da topu Amara'ya atacağız.
1: Peki şimdi o zaman Amara'yla devam edelim. Bir kez daha hoş geldin diyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sayın Oğuz Çetin, Türk futbolunda Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, çok önemli, çok değerli bir isim. Sayın Çetin'in açıklamalarında siz hemen sıcağı sıcağına çevirdiniz. Hemen bir kere bu konudaki duygu ve düşüncelerini almak istiyorum.
4: Söylediği her şey güzel bir konuşma oldu.
5: Peki konfiyans bu amsemen.
4: Bana güveni o çok önemli.
5: Bu indim tay deflu tu let lower si transfer bu def ko japla mesin.
4: Transfer sürecinde her şey bana yardım etti.
5: Efor yinci def.
4: Gösterdiği bütün eforlar.
5: Ne bulunci def depi bu batay.
4: Başlangıçtan şimdiye kadar.
5: Dina defli ma var dina ligey.
4: Ben ne yapacağımı biliyorum, nasıl çalışacağımı biliyorum. Bana güvendiklerini sahaya yansıtacağım. Ondan hiçbir şüphem, korkum yok.
1: Peki bu sürecin başına gelelim.
4: Dansetan.
1: Bu transfer sürecini, bugüne gelişini bize nasıl özetler
4: Amara? Çok mutlu oldum. Buraya geldiğim için. Çünkü buraya geldim, buraya gelmek istiyordum.
5: Amna amuru klubi
4: çok kulüp vardı.
5: Gisna lepp li nga xamne ñing kay def effort yi ñu def ci
4: man. Bana gösterdiğiniz o effort, ana o güven.
5: Pek gisna tamit force buñ ma
4: bana gösterdiğiniz taraftarların bana gösterdiği sevgi, saygı.
5: Pek dina def lu tube ben de recevoir ci def.
4: İnşallah onlarla da görüşeceğim.
1: Olacağım. Peki şimdi hazır fotoğrafta ekrandayken hemen soralım. Çubuklu forma burada sırtında gözüküyor. Formayı giydiği andaki duygu ve düşünceleri de bizim için önemli.
4: Vallahi halat. Comment tu sens quand tu apportes le maillot de Fenerbahçe?
5: Ve fiyatı bu bir ila am.
4: Çok mutlu oldum. Çok duygulandım.
5: Rêve be pahale.
4: Benim hayalim.
5: De fay fubar rek day bul fubar ci ekip bu mak.
4: Herkesin hayali büyük takımda olmak. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve ben de burada olduğum için o şeyi hissettiğim için mutluyum diyor.
1: 2023 yılına dönelim. Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. Bu ciddi bir başarı. U17 olmasına rağmen çünkü sayısız futbolcu var. O kadar oyuncunun arasından sıyrılıp çıkabilmek ve MVP ödülünü almak çok önemliydi.
5: Wow. Turna Coupe d'Afrique loan.
4: Afrika Kupası'ydı. 17 yaş altı grup.
5: Eke bari wona ay talent yoy.
4: Çok iyi oyuncular da vardı.
5: Me sama ligue.
4: Ama benim çalışmam.
5: Sama fulak fayda mom may bama genn ci mer bi der.
4: Çalışmam ve hazmim zaten en iyi şey gol kralı olmuştum orada.
5: Eke ligue lol yep ligue la te.
4: Hepsi çalışarak yapılır.
5: Ligey bobu nonu suma ko defé pourquoi pas ma nek fi ay joueur
4: çünkü orada o çalışmayı yapmasaydım bugün burada olmazdım, gol kralı olmazdım. O yüzden her şey çalışarak buraya geldim.
1: Kendi ülkesinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak o kabul edilen Sadio Mane'nin tahtına aday gösteriliyor.
4: Tout le monde parle de toi.
1: Bu övgü ve bu iltifat için mi söylemek istiyorsun?
4: C'est après Sadio Mane, c'est toi. Comment tu sens?
5: Model lo bo xamni bep kep joueur Senegal.
4: Sadio Mane bütün Senegal'deki oyuncuların olmak istediği yer, hayalleri.
5: Ek jelon plasam si match bi dafa nekon.
4: Zaten orada bir maçta ve onun yerine girdim orada.
5: Ek lepp li nga xamni
4: bildiğim bütün şeyler.
5: Dina ko def pour
4: her şeyi yapacağım.
5: Tolu si niveau bum tolu
4: wala. Onun geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Çünkü o benim örneğim ve Senegal'deki çoğu kişinin örneği. O yüzden başaracağıma eminim.
1: Şimdi biz o an diye bir ifade kullanırız. No, bu fotoğraf de, işte tam da o an. Mane ile yer değiştirmesi. Buradaki hisleri, duyguları. Genç bir futbolcu olarak.
4: Ton sentiment. Buradaki o hisleri anlatmam mümkün değil çünkü çok duygulanmıştım orada. Sadece mani çıkıyor, ben giriyorum. O benim için çok farklı bir duygu, bir şeydi. Çünkü çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Atı şey jübile yapmış gibi.
5: Allah.
4: Allah o, Allah o bana o şeyi de gösterdi. Sadece Mane ile oynadım. Sadece Mane çıkıyor, ben
1: başka
4: girdim.
1: Başka idolleri var mı oynamak istediği?
4: Eski defa am yenen idol, ya doktor idol. De sadece Mane.
5: Apar say Mane amna beren idol. Kylian Mbappé kom.
4: Kylian Mbappé ve Messi.
1: Messi'ye bilemeyeceğim, belki yetişemeyebilir ama Mbappé yetişme şansı fazlasıyla var. İnşallah o başarıyı gösterecek. Belki de yapacağı transferlerle Mbappé ile beraber olacak bir gün. Futbolun içerisinde var bunlar.
4: Avec Mbappé. Neden olmasın bu futbol? Her şey olabilir.
1: Bunu bir de neden söylüyorum? Çünkü kendisiyle ilgili çok güzel bir planlama yapılmış. Sayın Oğuz Çetin az önce kendisiyle ilgili bütün duygu ve düşüncelerini anlattı. Yani ilmik ilmik işlenecek, yatırım yapılacak bir oyuncu gözüyle bakıldığı için.
4: Comme l'équipe il va mis étape par étape sur toi, donc l'eau l'arrête quoi.
1: Sayın Çetin,
3: oyuncuların idolleri olması çok doğru.
4: C'est important d'avoir des idoles.
3: Ama o yolda ilerlerken,
4: continuer dans ce chemin.
3: O çok çok disiplinli çalışmalar gerek. Yani kendini futbola adaman gerekiyor. O büyük hedef gerçekten, o yol hiç kolay değil. O yüzden iraden güçlü olması lazım. Yani Amara'nın o yönde bir sıkıntısı olacağını hiç düşünmüyorum. Ama yine o yolda giderken kulübün ve kulübün içinde yer alan bizlerin çok doğru bir planlamayla, sabırla bu yolu işlememiz gerekiyor. Amara da bu oyuncularımızın en başında. Ve bizim öncelikle duygusal bağımızı geliştirmemiz, kulüp aidiyetini yükseltmemiz, onu hep futbolun içinde odaklanmasını sağlamak, hani çok uzaktaki hedef değil, yakındaki hedeflere, orta vadedeki hedefleri de göstermek ve inandırmamız gerekiyor. Onun için bu süreçte başkan, yönetim ve bizlerin en çok üzerinde duracağı konu bu. Ve bunu da başaracak ortama sahibiz.
1: Sayın Çetin, kaç yıllık anlaşmaya imza atılacak?
3: Anlat bakalım, kaç yıllık
4: anlaşmaya?
3: Uzun süre. Buyurun, buyur, buyur, buyur.
4: 5 yıllık bir imza. Continue. Ve 5 yıllık bir imza attı.
3: Bu imzanın süresi çok önemli. Asıl olan bu adımlamada 1. yılda, 2. 3. 4. ve 5. yılda geleceği noktalar. Hani 5. yılın sonunda geldiği nokta bizim hayallerimizde çok önemli, yüksek noktalar. O potansiyeli ve o özelliklere sahip, bu süreçte de her zaman elimiz Amara'nın üstünde olacak.
4: İnşallah.
3: Anlaştık.
1: Güçlü bir kadro, değerli bir kadro. Tabii ki zamana ihtiyacı var, daha çok genç. Şu anda mevcut takımımızı nasıl değerlendiriyor? Mutlaka seyretmiştir, biliyordur. Kadıköy'ün atmosferi, taraftarlarımız, bunları da sormadan geçmek istemiyorum.
4: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm. Sporterlerini de gördüm. Her şeyi gördüm. Burada sporterin istediği şeyler. Bir maçı seyretmiştim zaten. Oradaki atmosferi de görmüştüm.
5: tout le temps giz nani supporterleri dañuy pousser à fond joueur.
4: Her zaman supporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey.
5: Onu da gördüm.
4: Çünkü ben de böyle bir taraftarın bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var. İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim.
1: Şimdi geçmişimizde de kadromuzda oynamış olan çok değerli Senegalli futbolcular da var. Mame Tiam gibi, Abdoulaye Ba, Musa Sow, Mamadou Niang. İsmini unuttuklarım varsa, kendisi hatırlıyorsa söyleyebilir. Ve hepsi de çok sevildiler, çok değer gördüler ve performanslarında maksimumunu sağladılar.
4: Qu'est-ce que tu penses dans ça?
5: Nga gis na ni amna ay joueurs sénégalais yu bari fi passé.
4: Evet, burada burada çok oyuncu geldi. Fenerbahçe, ben Biram Çağ, Musa Show gibi oyuncular.
5: Ek gümnani
4: inanıyorum. Onların yaptıklarını ben de inanıyorum ki daha üstüne koyup yapacağım.
1: Peki kendi oyun stilini bize nasıl anlatır? Kendini nasıl tanıtır?
4: Ton style de jeu, est-ce que tu peux?
1: En rahat olduğu yer, en mutlu olduğu, en verimli olduğu.
4: Tranquille, là où tu joues.
5: Man dama nek joueur bo xamni. Voilà, sama qualité moy sama vitesse technique.
4: Benim vitesim tekniğim
5: ak sama vivacité.
4: Benim gördüğüm
5: ak explosivité.
4: Patlayıcı gücüm.
5: Ki do nek joueur bo xamni ci point attaque bi mën na jouer ci côté yépp.
4: Ben her tarafta oynayabilirim forvet hattında.
5: Ki lolu lu important la pour mëna aider équipe.
4: O da kulüp için de çok önemli, ona yardım edebilmem için.
1: Heyecanla bekliyoruz.
4: Ona da avec
1: başarılar diliyoruz.
4: Je te souhaite un bon avenir.
5: Merci beaucoup.
1: Ve teşekkür ederim. Sayın Çetin, sözü size bırakayım yine.
3: Şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Lütfen. Özellikle yaşı gereği. Şu anda yabancı bir oyuncu ama kulübümüzde yerli bir oyuncu. Hiç farkı yok. Bu yaş grubu oyuncuların sabırla geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu ister bizim altyapımızda veya şu anda bizle birlikte olan o yaş grubu oyuncuları olsun, isterse yabancı ve Amara Diouf gibi çok değerli bir oyuncu olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 26-27 sezonu hedefimizin bu kadar yüksek olduğu, iddiamızın bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Amara özelinde hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zaman içinde takıma adaptasyonunu sağlayacağız. Amara da bizim önemli gelişime açık olan talent oyuncumuz. Elim her zaman üzerinde olacak.
1: Önemli hayırlı bir olsun. Değerimiz tabii. Olarak sırasını, vaktini bekleyecek. Geldiği zaman da en iyisini yapacak.
3: Yok, takıma adapte olacak. Çalışmalarına devam edecek.
4: İnşallah. Ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takıma yardım edeceğim.
3: Tabii ki.
1: İnşallah.
5: İnşallah.
1: Heyecanla bekliyoruz. Tekrar hoş geldin diyoruz Amara Diouf'a. Hayırlı uğurlu olsun. Futbol direktörümüz Sayın Olsiyet'in çok teşekkür ediyoruz. Çok ben değerli, kıymetli bilgilendirmelerde bulundunuz. Tercümanı Sayın İbrahim Naz, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güncel programımızda sizlerle birlikteydik. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oldu. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Amara Diouf bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: Gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Kulübümüz Dick Kite'ın teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olduğunu açıkladı.
2: Ailemize yeniden hoş geldin Dick Kite. Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dick Kite yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda Dick Kite'ı teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde başkan vekilimiz Barış Göktürk, genel sekreterimiz Mahmut Uslu, yönetim kurulu üyelerimiz Nihat Özbağ'ı, Önder Fırat ve Savaş Adalet'le Futbol AŞ yönetim kurulu üyelerimiz Feridun Geçgel ve İsmail Balcı yer aldı. Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz. Yuvana hoş geldin Dick Kite.
1: Futbol takımımızda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Dick Kite resmi sözleşmeyi imza attı.
2: Futbol takımımızda teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olan Dick Kite için imza töreni düzenlendi. Resmi sözleşmeye imza atan Kite objektiflerimize pozlar verdi. Genel sekreterimiz Mahmut Uslu ve yardımcı antrenörümüz Dick Kite duygularını Fenerbahçe Televizyonu ile paylaştı.
3: Bence çok önemli bir olay. Çünkü Kite hakikaten oynarken de şu anda da kendini 4-5 senede işte önce genç takımlar çalıştırmış. Şimdi ikinci ligdeydi. Sonra birinci lige geçirmişler. Onların Süper Ligi'ne de ramak kalmışken biz böyle bir teklif yaptık. O çok güzel bir ifadede bulundu. Geldi işte 4-5 gün evvel biz bir yemek yedik beraber. Ve dedi ki ben şampiyon olarak bıraktım. İnşallah geleceğim ve şampiyonluğu yapmaya devam edeceğiz dedi. Ve inşallah çok yardımcı olacağını zannediyorum İsmail'e.
4: And now I'm looking forward to making history as an assistant coach.
5: Ben zaten boş vaktim olduğunda sürekli İstanbul'a gelmeye çalışıyordum önceden de ama şu anda Fenerbahçe'ye kesin dönüş yapmış bulunmaktayım. Buraya geri döndüğüm için, bu futbol takımına geri döndüğüm için gurur duyuyorum. Bir oyuncu olarak burada çok güzel bir tarih yazmıştım. Şimdi de çok güzel bir tarihi yardımcı hoca olarak yazmak istiyorum.
2: Dick Kite imza töreninin ardından Çobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini gezdi.
1: Fenerbahçe'miz Afrikalı genç futbolcu Amara Diouf'u transfer etti. Kulübümüzden yapılan açıklamada Afrikalı oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
6: Ailemize hoş geldin Amara Diouf. Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı. Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir. Kulübümüz Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır. Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor. Sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.
1: Futbol direktörümüz Oğuz Çetin ve yeni transferimiz Amara Diouf Fenerbahçe Televizyonu'nun konuğu oldu.
7: Öncelikle Amara Diouf'un bu transferi hayırlı olsun.
8: Merci beaucoup pour ton transfer.
7: Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu, sonrasında da Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç Beyleri çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu transfer sürecinde bizlere sonsuz destek verdiler ve transferi gerçekleştirdik. Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri gerçekten günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem fiziksel özellikleriyle, oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu.
9: dina def li ma war dina liggey.
8: Ben ne yapacağımı biliyorum. Nasıl çalışacağımı biliyorum.
9: Yakar bin am siman yap inşallah.
8: Bana güvendiklerini sahaya yansıtacağım. Ondan hiçbir şüphem, korkum yok. Çok mutlu oldum.
9: Ñew bi ma ñew fi.
8: Buraya geldiğim için.
9: Parce que dama ñew fi parce que fi la bëgg ñew.
8: Çünkü buraya geldim, buraya gelmek istiyordum.
9: Amna amuru club bi.
8: Çok kulüp vardı.
9: Gisna lepp li nga xamni ñu kay def effort yi ñu def ci
8: man. Bana gösterdiğiniz o effort, amna o güven.
9: Et que gisna tamit force buñ ma
8: bana gösterdiğiniz taraftarların bana gösterdiği sevgi, saygı.
9: Et que dina def le tour ba ben de se voir ci lepp.
8: İnşallah onlarla da görüşeceğim.
9: Bu fiyatı bu bari la am.
8: Çok mutlu oldum. Çok duygulandım.
9: Rêve le bëpp xalé
8: benim hayalim
9: da fay fubal rek day bëgg fubal ci équipe bu mag
8: té herkesin hayali büyük takımda olmak.
9: Fenerbahçe nek na club bo xamni
8: Fenerbahçe büyük bir kulüp ve ben de burada olduğum için o şeyi hissettiğim için mutluyum diyor.
9: Wa gis na atmosfer bu am fi.
8: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm. Sporterlerini de gördüm.
9: Gis na lepp nga
8: her şeyi gördüm.
9: E que ay sporter yu bu bëgg seen club la.
8: Burada sporterin istediği şeyler.
9: E que setan na fi tamit maç. Gis na
8: bir maçı seyretmiştim zaten. Oradaki atmosferi de görmüştüm.
9: E que tout temps gis na ni sporteri dañuy pousser à fond joueur.
8: Her zaman sporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey.
9: Onu da gördüm. Envie de jouer si stadio menni.
8: Çünkü ben de böyle bir taraftarın bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var.
9: İnşallah ensemble dinlendim.
8: İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim.
9: Kaptena
8: ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takıma yardım edeceğim.
1: Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası tesislerimizde sürdüren futbol takımımız kampın ikinci gününde ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Ayrıntıları Serhan Hayat'tan alacağız.
10: Düzce'den Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası tesislerimizde gerçekleşen kamp programı tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi takımımız, kafilemiz geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Samandıra Cambartu tesislerimizde bir araya gelmiş. Ardından 2,5 saat süren karayolu yolculuğunun ardından takımımız tesislerimize ulaşmıştı. Hatta ayağının tozuyla da İlk antrenmanını gerçekleştirmişti futbol takımımız akşamüstü saatlerinde. Bugün çift antrenman var ki sabah saatlerinde takımımızın saha çalışmalarına başladığı bölümün ilk anlarını sizlerle canlı yayında paylaşmıştık. Bugünkü antrenman aslında 10.30'da başladı. Yaklaşık 40 dakika boyunca oyuncularımız salonda güç ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından sahaya çıktı Fenerbahçe'miz ve sahada da kısa bir koşu çalışmasının ardından bu kez pas organizasyonları üzerinde duruldu. Taktiksel çalışmalarla devam etti antrenman ve şu anda da antrenmanın artık son bölümündeyiz. Yine oyuncularımız pas çalışmalarıyla birlikte günün ilk antrenmanını noktalıyorlar. Saatler 17.30'u gösterdiğinde futbol takımımızın ikinci antrenmanı başlayacak ve bizler de yine antrenmandan tüm detayları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Tam 9 gün sürecek Topuk Yaylası kampı Fenerbahçe'mizin ve kampın ikinci günündeyiz ve kamptan sonra da bildiğiniz gibi 2 günlük bir iznin ardından takımımız ikinci kamp çalışmaları için bu kez Avusturya'nın yolunu tutacak ve orada 3 hazırlık maçı Fenerbahçe'mizi bekliyor. Bizler Fenerbahçe Televizyonu farkıyla Sarı Lacivert ekibimizden, futbol takımımızdan tüm gelişmeleri an be an sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü Merkez Stüdyo'ya bırakalım.
1: Aktardıkları için Serhan Hayat'a teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız final serisinin 3. maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 18'de başlayacak.
11: 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yamaç şimdi atış isabetli.
1: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisinde 3. maç oynanacak.
11: Hücum süresi tamamlanmak üzere. Mücahit son anda sayıyı buluyor. Fenerbahçe süre dolarken.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet. Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda konuk edecek.
11: Ve fark da giderek açılıyor. 43-34.
1: Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride bir birlik eşitlik bulunuyor.
11: Uğur pot altında çok rahat. Fenerbahçe 57-45 yaptı skoru.
1: Ev sahibi avantajına sahip olan Fenerbahçe İstanbul Jet, evindeki ilk maçı 68-61 kazanırken deplasmandaki ikinci mücadeleden 92-79 mağlup ayrıldı.
11: Burada sayı atıyor ama kim?
1: Yelkencimiz Metehan Azar'ın yer aldığı optimist milli takımımız dünya ikincisi oldu. Optimist Dünya Takım Şampiyonası Fas'ta düzenleniyor. Milli yelkencimiz Metehan Azar'la milli sporcular Cengiz Eren Güvenç, Eren Kaan Eren Demir, Emir Tombuloğlu ve Yağmur Öztekin'den oluşan optimist milli takımımız 71 ülke arasından dünya ikincisi olma başarısı gösterdi. Tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Köln Derneğimizin geleneksel yaz festivali yoğun katılımla düzenlendi.
2: Köln Fenerbahçeliler Derneğimizin 6. Yaz Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinliği Almanya'nın çeşitli şehirlerinden çok sayıda taraftarımızın yanı sıra eski futbolcularımızdan Kemal Aslan, Mehmet Aurelio ve Önder Turacı da katıldı. Eski futbolcularımızın yer aldığı futbol turnuvasının düzenlendiği festivalde konuklar, sokak lezzetleri, müzik, eğlence, çocuk oyun alanları ve folklor gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadı.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında sabah 5'te Birleşik Devletler'le karşılaşacak. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçını organizasyonun ev sahiplerinden Birleşik Devletler'le oynayacak. Los Angeles Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayacak. Müsabakayı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokran Gorari ve Abes Akrem Zerhuni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Muhammed Al Ali olacak. Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Birleşik Devletler ise Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı da 2-0 yenerek üst turu garantiledi. A milli futbol takımımız Birleşik Devletler müsabakasıyla birlikte tarihindeki 654. maçına çıkacak. Ay yıldızlarımız geride kalan 365'i resmi, 289'a özel toplam 653 maç oynayıp, biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 yenilgi aldı. Milliler rakibiyle tarihinde 6. kez karşılaşacak. Türkiye daha önce Birleşik Devletler'le biri resmi, 4'ü özel olmak üzere oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. 2026 Dünya Kupası A, B ve C gruplarında maçlar tamamlandı. Son 32 turuna yükselen ilk 6 takım belli oldu. 2026 Dünya Kupası A grubunda Meksika ile Çekya, Meksiko City'de karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Meksika, 9 puanla grubu lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı. Çekya ise 1 puanla sonuncu oldu. Monterrey'de oynanan grubun diğer mücadelesinde Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi ve grubu 4 puanla ikinci bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı. Güney Kore 3 puanla 3. sırada yer aldı. B grubunda İsviçre ile Kanada, Vancouver'da karşı karşıya geldi. 2-1 İsviçre'nin üstünlüğüyle sona eren mücadele sonunda İsviçre 7 puanla lider, Kanada ise 4 puan ve averajla ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. Seattle'da oynanan grubun diğer maçında Katar'ı 3-1 mağlup ederek grubu 4 puan ve averajla 3. tamamlayan Bosna Hersek de en iyi 3.'ler arasında yer almayı garantileyip son 32 turuna kaldı. Katar 1 puanla sonuncu olarak elendi. A ve B grubundaki maçlar sonunda son 32 turunda belli olan ilk eşleşmede Kanada ile Güney Afrika tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip oldu. C grubunda İskoçya ile Brezilya Miami'de karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Brezilya 7 puan ve averajla grubu zirvede tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. 3 puanda kalan İskoçya ise grubu 3. bitirdi. Atlanta'da oynanan grubun diğer mücadelesinde Fas Haiti'yi 4-2 yendi. Grupta 7 puan ve averajla 2. sırayı alan Fas son 32 turuna kalırken Haiti 2026 Dünya Kupası'na puansız veda etti. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Çin'i 3-0 mağlup etti. 1 saat 13 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-16, 25-19 ve 25-21 sonuçlandı. Milliler ikinci maçında saat 21'de Polonya ile karşılaşacak. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Tarih ve Fenerbahçe programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz başkent, sevgili başkentimiz Ankara ve Fenerbahçe olduğu için ve biz de konularımızı uzmanlarıyla konuşmayı alışkanlık haline getirdiğimiz için bugün ben moderatörüm, kıymetli Yüksek Divan Kurulu üyesi yazar Bozkurt Yılmaz abimiz de konuğumuz oldu. Her zaman olduğu gibi kulübümüzün tarih danışmanı benim de hocam Profesör Doktor Vahdettin Engin de bizimle beraber. Evet. Bugün başkent Ankara'yı ve Fenerbahçe'yi ve Türk sporunu ve Ankara'da Fenerbahçeliliği konuşacağız. Hocam müsaadenizle sizinle başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Ankara Türk tarihi için aşağı yukarı hatta neredeyse tam 500 yıl arayla önemli bir şehir.
1: Evet.
0: Önce Osmanlı İmparatorluğu'nu meşhur Fetret Devri'ne sürükleyen Ankara Savaşı. Ondan sonra da 500 küsur sene sonra Merhame-i Kübra olarak adlandırdığımız Sakarya Savaşı ve akabinindeki süreç. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanması, zaferden sonra Cumhuriyet. Sizden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte Ankara hakkında ve Ankara'nın başkent olması hakkında bir ön bilgi rica ederim.
1: Evet, bahsettiğin gibi yani Ankara'nın böyle tarihin belirli dönemlerde çok önemli bir fonksiyon yerine getirdiği malum. Özellikle de tabii ki başkent olmasıyla aslında Türkiye Cumhuriyeti artık Ankara ile beraber anılır oluyor. Ve şimdi tabii ki o meşhur Ankara Savaşı 1402, Osmanlıların mağlup olması, Yıldırım Beyazıt'ın mağlup olması ve sonrasında işte içine düşülen bir Fetret Devri. Ama sonradan tabii ki devletin temelleri sağlam olunca Osmanlı tekrardan ivme kazanarak tabii ki eski gücünü toparladığı gibi giderek bir imparatorluğa dönüştü. Tabii esas olarak da tabii Ankara'nın başkent olma süreci içine baktığımızda doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'ün tabii ki bu anlamda yürütmüş olduğu milli mücadele faaliyetlerinde de Ankara'yı merkez kabul etmesinden kaynaklanıyor. Ve bu aslında Mustafa Kemal Paşa daha Anadolu'ya geçmeden önce kafasında olan bir takım planlamalar var. Mesela şimdi Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra o işte Yıldırım Ordular Komutanlığı görevi Mustafa Kemal Paşa'ya alıyor ve orada Suriye cephesinden bir geriye çekiliş var. O geriye çekiliş aşamasında da 7. Ordu'nun 20. Kol Ordusu çok sağlam bir şekilde kalmıştı. Ve dolayısıyla 20. Kol Ordu Komutanı da Ali Fuat Paşa. Mesela Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa'ya daha o dönemlerde 20. Kol Ordu'yu Ankara civarına getirilmesi konusunda bir emir veriyor. Ve çünkü o zamandan itibaren kafasında demek ki ileriki bir dönemde Ankara'yı merkez kabul etme düşüncesinin olduğunu görebiliyoruz. Nitekim işte 20. Kol Ordu o milli mücadele yılları boyunca burada bulunacaktır. Ve tabii Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesi, işte Samsun, Amasya, Erzurum kongreleri, Sivas kongreleri ve en sonunda da tabii ki 27 Aralık 1919 tarihi itibariyle Ankara'ya gelmesi ve burada kalıcı olması. Şimdi bu şunu gösteriyor tabii ki, en güvenilir yer olarak Ankara'yı tercih ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Diğer taraftan da tabii Ankara'nın şöyle bir avantajı var. İstanbul'da doğrulan demiryolu bağlantısı var Ankara'nın. Bu da bir avantaj olarak. Nitekim işte o görkemli bir karşılama olduğunu biliyoruz. 27 Aralık'ta Ankaralıların coşkulu karşılaması. Tabii aslında hani 20-25 bin nüfusu olan büyük çaplı bir kasaba diyebiliriz belki o yıllar itibariyle Ankara'ya. Ama netice itibariyle artık işte heyeti temsiliye de oraya geldiği için bir nevi hükümet merkezi vazifesini görmeye başladı bile. 27 Aralık 1919'dan itibaren ve bütün milli mücadele de aslında buradan yürütüldü. Onu biliyoruz. İşte Atatürk önce ziraat çiftliğinde kalıyor. Sonra istasyondaki direksiyon binasında bir süre ikamet ediyor. Sonra Çankaya'ya gelecektir. Ve dolayısıyla işte milli mücadele burada kazanıldıktan sonra bu defa Atatürk'ün mesela 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te yapmış olduğu bir basın toplantısı var. Bu basın toplantısı İstanbul'un çok önemli bütün gazetecilere geliyorlar ve orada şu soruyla muhatap oluyor Atatürk. Bundan sonra hükümet merkezimiz neresi olacak? Supuni Nuri Bey bunu sormuştur. Hükümet merkezim neresi olacak deyince Atatürk'ün kafasındaki o zaten öteden beri mevcut olan planında burada vermiş olduğu cevapta görüyoruz. Diyor ki bu meseleyi diyor iki noktadan incelememiz lazım. Biri her türlü saldırı ve tecavüze karşı yerinden kıpırdamayacak, gücünü koruyabilecek ve soğukkanlı olabilecek bir yer olmalı. Birinci şeyimiz bu. Kriterimiz bu olmalı. İkinci kriter olarak da Anadolu'nun ortasında merkez olacak bir şehir ancak Ankara, Kayseri, Sivas üçgeni içinde şehirlerden biri olabilir. Ve bu üçgenin merkezinde de Ankara var. Dolayısıyla pekala Ankara olacaktır. Ve nitekim zaten yaşanan gelişmelerde şimdiye kadar Ankara'yı başkenti yaptı bile şeklinde bir cevap veriyor. Ve nitekim tabii gelişmeler de oraya doğru şey yapacak ama tabii başkent olarak ilan edilmesi için belirli bir süre geçmesi lazım. Niye? Çünkü önce barış anlaşmasının yapılması lazım. İşte Lola Anlaşması imzalanıyor. Bilahare meclis tarafından kabul ediliyor ve sonraki dönemde işte 9 Ekim 1923'te Dışişleri Bakanı İsmet Bey ve arkadaşlarının vermiş olduğu bir önergeyle Ankara'nın başkent olması ve 13 Ekim 1923'te de bunun yasalaşması, Ankara'nın başkent olarak kabulünün yasalaşması. Önce yasa olarak çıktı ama bilahare bir karara dönüştü. Bu bir hükümet kararına dönüştü. Böylece demek ki 13 Ekim 1923'ten itibaren başkent Ankara resmi bir bayiyette almış oluyor. Zaten fiilen başkentti. Belki şuna da bir değinmekte yarar var. Şimdi Ankara başkent oldu ama bazı ülkeler özellikle de milli mücadelede mağlup çıkmış olan ülkeler büyükelçiliklerini Ankara'ya taşımakta ayak diremeye başladılar. Mesela ilk planda Sovyetler Birliği, Yunanistan bunlar şeyleri elçiliklerini Ankara'da açıyorlar. Mesela Afganistan da açıyor. Fakat şimdi başta İngiltere, Fransa, İtalya olmak üzere bir de bu ülkelerden çekinen diğer ülkeler, 18 ülke Ankara'ya büyükelçiliklerini taşımak istemiyorlar. Bir çekince ortaya koyuyorlar. Tabi bunlar arasında Almanya ve İran hemen bunlardan ayrılıyor. Onlar da binalarını yaptıkları zaman Ankara'ya büyükelçiliğini getiriyorlar. Fakat bu üç ülke ayak duruyor. Yani bir şekilde hani Ankara başkent oldu ama bu böyle devamlı olmaz. Tekrardan İstanbul'a gelir bu başkent. Biz hiç yerimizi terk etmeyelim şeklinde. Bir de tabii ki bir takım mazeretler. İşte Ankara'da zor bir hayat var. Biz niye oraya gelelim şeklinde. Ama esas itibariyle bu üç ülke de milli mücadele almış olduğu yenilgiyi hazmedememe şeyidir. Yani Ankara'ya taşınmamak istemelerinin sebebi yenilgiyi hazmedememe. Ama ilerleyen dönemlerde tabii ki Mustafa Kemal Atatürk, Ankara hükümeti bu ülkeler üzerinde, yani başkent Ankara'dır, siz büyükelçinizi buraya getirmek zorundasınız. Hani bir kolaylık olsun diye size elçilikler için biz buradan size ücretsiz yer temin edelim. Yani arsa temin edelim ama gelin binalarınızı buraya yapın şeklinde öneriler oluyor. İlk vazgeçen İtalya oldu. İtalya tamam biz Ankara'ya geliyoruz dedi. Şimdi iki ülke hala direnme peşinde, Fransa ve İngiltere. Tabi orada da Atatürk'ün gene o kurmay zekası devreye giriyor. Mesela 1928 yılında Fransa'nın yeni bir elçisi atanıyor. Şimdi elçiler tabii itimatname sunma durumunda. Atatürk de İstanbul'da o tarihte. Elçiye deniyor ki reis cumhurumuz İstanbul'da, halbuki itimatname başkentte sunulur. O yüzden bekleyeceksiniz. İstanbul'dan Ankara'ya gittiği zaman Cumhurbaşkanı o zaman itimatnameni sunabilirsiniz. Ve Atatürk de bir hayli geciktiriyor İstanbul'dan Ankara'ya gidişini. 4-5 ay bekletiyor şeyi, elçiyi. Ve sonra Ankara'ya gittiğinde Fransa elçisi de Ankara'ya gelmek zorunda kalıyor ve itimatnamesini ancak o zaman sunmuş oluyor. Bu aynı zamanda şunu anlama geliyor. Evet, Ankara'ya taşındı Fransa'da. En sonunda da şey tabii ki İngiltere. Onlara da şöyle bir şey yapıyor Atatürk. 1929 yılı itibariyle 3 Haziran'da İngiltere Kralı'nın doğum günü var. Bu vesileyle de İngiliz Büyükelçiliği'nde işte bir garden partiler düzenlenecek. Ve dolayısıyla tabii ki Türk devlet yetkilileri de buraya davet ediliyor. Fakat Atatürk şunu yapıyor. Bundan iki gün öncesine yani 1 Haziran'a Ankara'da bir garden parti düzenliyor. Ve diğer ülke temsilcilerini de buraya çağırıyor. Şimdi katılmak zorunda, İngiliz elçisi buraya katılmak zorunda. Ankara'da düzenlenen partiye katılmak zorunda. Fakat 1 Haziran'daki partiye katıldığı zaman İstanbul'daki İngiliz kralının doğum günü partisini yapamayacak. Yapamayacak çünkü yetişmesi mümkün değil. Tabii Atatürk öyle bir tarih seçiyor ki o dönemde ekspres tren yok. 2 Haziran'da ekspres tren yok. Şimdi öyle olunca İngiliz elçisi de mecbur kalıyor. 1 Haziran'da Atatürk'ün davetine katıldığı gibi 3 Haziran'daki şeyi de İngiliz kralının doğum günü kutlamasını da gene Ankara'da yapmak zorunda kalıyor. Öyle olunca İngiltere'de evet başkent Ankara'dır ve biz bundan sonra burada kalmak zorundayız şeyine geliyor. Bu İngiliz elçisinin şöyle bir şeyi var bilahare anılarında. Bu durumda istemeye istemeye yıllardan beri sürdürdüğümüz uygulamadan ayrılmaya ve mazeselerin doğum günü resepsiyonunu İstanbul yerine Ankara'da düzenlemeye karar vermek zorunda kaldım diyor. Atatürk'ün işte dehası böyle yerler, dönemlerde de karşımıza çıkabiliyor yani. Yani sen eğer bir şekilde ayaktırıyorsan biz seni buraya getirmenin yolunu buluruz şeklinde. Evet şey yapma aslında biraz önce bahsettiğim gibi yani bu şeyi yenilgiye hazmedememenin getirdiği bir şeydir. Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmeme çabasıdır. Hani hep diyoruz yani biz milli mücadeleyi sadece Yunanistan'a karşı yapılmadı. Bu ülkelere karşı da milli mücadele yapıldığın somut göstergesi. Bir türlü bunu kabul etmek istememelerinin bir şeyidir bu, sonucudur. Ankara'ya gelmek istemiyorlar ama sonunda işte şartlar öyle gelişiyor. Karşılarında da bir dahi var ve onları Ankara'ya gelmek zorunda bırakıyor. Böyle bir hikayesi var Ankara'nın da başkent olması ve sonrası gelişmeler.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Zannediyorum payitaht değişimleri bütün ülkeler için önemli değişikliklerdir. Bunun bu kadar yani süreci içerisinde bir Atatürk gibi bir dahi tarafından yönetilmesi ve akabinde Ankara'nın bu kadar sevilmesi milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının, milli mücadelenin Ankara'nın milli mücadele sembolü olmasının bir neticesi. Dönüp baktığımızda Ankara'ya ikinci bölümde gerçi konuşacağız Ankara'daki spor hayatını. Fakat ben Bozkurt abiye söz vermek istiyorum. Seyircilerimiz kusura bakmasınlar böyle abi diye hitap ediyorum ama dışarıda öyle hitap ettiğim için burada başka türlü hitap edemiyorum. Bozkurt abi Fenerbahçe Ankara'ya tam 100 sene evvel gitti bundan ilk kez. 1926 senesinde. O günün gazeteleri işte konaklama Gazi Numune Mektebi'nde konaklamış Fenerbahçe. Şöyle anlatıyorlar. İstasyon caddesi halk ve otobüslerle doluydu diyor o dönemin gazetesi. Ve şu tabiri kullanmış. İstanbul'un sevimli kulübü Fenerbahçe demişler. Programlar boyunca burada konuştuğumuz 1920'li yılların Fenerbahçe'sinin o meşhur kadroda neredeyse eksiksiz bir şekilde Ankara'ya gitmesi ve hatta bir kısım Fenerbahçeli'nin sporu bıraktıktan sonra Ankara'da ikamet etmesinin şüphesiz Ankara'daki Fenerbahçe sevgisinde bir etkisi olmuş. Ama biz sizin tarihinize dönelim. Dolayısıyla kişisel tarihinizde şöyle bir soruyla başlayalım. Devamını getirelim. Ankara'da Fenerbahçeli olmak nasıl bir şeydi?
2: Şimdi aslında Ankara'da Fenerbahçeli olmanın avantajları var. Çünkü Ankara bir protokol. Protokolün olduğu yer. Dolayısıyla Fenerbahçe senede bir kere Ankara'ya geliyor. Yoksa Fenerbahçe Kadıköy'de kurulmuş ama Kadıköy'de kurulmuş olmasına rağmen Edirne'den Kars'a Anadolu'da çok büyük bir Fenerbahçe sevgisi var. Orada kulüp varsa milli küme zamanında İstanbul, Ankara, İzmir için tabii konuşuyoruz. Buralar Fenerbahçe gitmiş. Süper Lig'den sonra da bu şehirlere imkan bulmuş. Ama Ankaralıların şu avantajı vardır. Ankaralılar sezon başında kurallar çekildiğinde, fikstür çekildiğinde bir Ankara takımı varsa, Ankara Gücü, Gençler Birliği, Hacettepe kimse, Fenerbahçe ne zaman gelecek ona bakarlar. İki, derler ki bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak, bir de Başbakanlık Kupası olacak. Biz burada tarih programlarında Başbakanlık Kupası'nın tarihini ta gerilere giderek konuştuk. İsim benzerlikleri var ama aynı kupa değil. Öncelikle Milli Küme Şampiyonu, Türkiye Futbol Birinciliği'nin şampiyonu bir araya getirilip oynatılan Başbakanlık Kupası var. Ve tabii ki bu Ankara'da yapılıyor. Daha sonraki yıllarda Başbakanlık Kupası yapılacak. Bu lig ikincisiyle kupa ikincisi arasında yapılacak. Bir de Cumhurbaşkanlık Kupası var. Başladığı yıldan ki 65-66 sezonda başlamıştır. 98'e kadar kesintisiz Ankara'da yapılmıştır. Yani sezon biter. Bittikten sonra lig şampiyonu, kupa şampiyonu Ankara'da Cumhurbaşkanlık Kupası'nı öler ki defalarca da Cumhurbaşkanlarımız gelip o kupayı vermişlerdir. Evet. Şimdi bunun dışında bir de Fenerbahçe'nin Ankara'ya geldiğinde oynadığı lig maçları vardır. Tabii şimdi Ankara'da imkanlar ölçüsünde ki ben ilk maçıma 1978 yılında gittim. Fenerbahçe'nin bir cezalı olduğu maçta. İki maç için Ankara'ya gelmişti. Bursa Spor ve Eskişehir Spor maçlarına. Ve orada Fenerbahçe Başkanı rahmetli Faruk Ulgaz'la tanışmıştım. Şimdi o yıllardaki imkanlar kısıtlı ama yine de siz İstanbul'a gitmek istiyorsunuz. Yine de İstanbul'a gittiğinizde bir Fenerbahçe maçı varsa o maça İnönü Stadı'nda o zamanlar ona katılmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yani bir sohbet yapıldığında sen kaç deplasmana gittin dediğinde ben İstanbul'a geldiklerimi mi deplasman sayayım yoksa Ankara'daki Fenerbahçe'nin oynadığı maçları mı deplasman sayayım diye aklımdan geçmiştir.
0: Teknik mesele.
2: Hakikaten teknik bir meseledir. Onun dışında senin de söylediğin gibi Ankara'da Fenerbahçe'ye çok büyük bir sevgi vardır. Bu sadece futbol için de değil. Çünkü aynı zamanda diğer branşlarda da ki ilk Türkiye Futbol Birinciliği'nin Ankara'da yapıldığı evet. dönemde diğer branşların birinciliklerinin de Ankara'da yapıldığını biliyoruz. Tabii. Dolayısıyla büyük kulüpler Ankara'ya
0: biraz evvel şekilde... bahsettiğimiz protokol maçlarının diğer branşlarda basketbolun Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi.
2: O da uzun yıllar yapılıyor. Voleybol da yapılıyor. Ondan sonra Süper Kupa adını aldıktan sonra başka şehirleri bu kupa gezmeye başlıyor. Dolayısıyla Ankara'da aslında ilk böyle resmi organizasyon olarak belki 1933 Türkiye Futbol Birinciliği'nin 29 Ekim'e rastlayan, Cumhuriyet'in 10. yılına rastlayan ve yarım kalan maçı söylememiz lazım. Maç yarım kalıyor ve hocamın çok güzel bir deyimi vardır, söylemi vardır. Bunlar çok ciddi organizasyonlardır diye. Aslında ki buradaki ciddi bu olayın ehemmiyetini, önemini çok net bir şekilde anlatır. O maç yarıda kaldığında, ikinci maç İzmir'de yapılmıştır, Fenerbahçe-İzmir Spor arasında. Bunun hangi ilde nasıl yapılacağını kurası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın huzurunda evet. çekilmiştir. Dolayısıyla biz Fenerbahçe'mizin 1959 öncesine geri döndüğümüzde, bunun bir milat olmadığını anlattığımızda, hocamızın deyimini kullanalım, çok ciddi organizasyonlar olduğunu altını çizelim. Kesinlikle. Bunlar öyle mahalle maçları falan anlatıldığı gibi bu bilgi noksanlığıdır. Ya da bilgiyi başka şekilde kullanma isteğidir. Bunlar gayet nizamlı Cumhuriyet'in organizasyonlarıdır. Dolayısıyla ben de Fenerbahçeli olarak 1978'de ilk maça gittikten sonra futbol, basketbol, voleybol, Ankara'ya Fenerbahçe geldiğinde tabii o günkü haber alma imkanlarımızla ve tercihen hafta sonu olması okul olduğu için ama futbol geldiğinde ki kupa maçları hafta içi olurdu. O maçlarda okula gitmemek suretiyle maçlara giderdim. Ankara'daki maçları da bir ikiye ayırmakta fayda var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Ankara'ya geldiğinde eskiden cumartesi ve pazar iki maç yapıyorlar. Yani deplasmana gitmenin maliyetlerinin evet. yüksek olması sebebiyle İzmir takımları da böyle geldiğinde bir gece Ankara'da konaklıyor. İşte o gece konakladığında muhakkak bir protokolda kim varsa bu ziyaret ediliyor. Bu bazen spor bakanı, başbakan, cumhurbaşkanı ziyaret ediliyor. Evet. Muhakkak Fenerbahçe'nin o dönemlerde az olan ama tek tip elbiselerle Anıtkabir'i ziyaret ettiğini görüyoruz. Çünkü o yıllardaki futbol deplasmanlarına gidildi. Futbolcular hatırlarız. Normal kıyafetleriyle ha. maçlara giderler. Ama protokol olduğunda Ankara'ya tek tip kıyafetlerle futbolcuların veya sporcuların diyelim daha doğru gittiğini görüyoruz. Ben o dönemleri tabii yaşamadım. Ama o dönemlerde Fenerbahçe Ankara'ya geldi. Bir de bir gece konaklıyor. Fenerbahçe'nin konakladığı yerde de bütün Ankaralıların Fenerbahçe'yi ziyaret edip işte orada sporcularla, yöneticilerle, işte antrenörle, başkanla tanışma imkanları oluyor. Ama benim Fenerbahçe'yi izlemeye başladığım dönemlerde bu uygulama kalkmıştı. Fenerbahçe bir günlüğüne Ankara'ya geliyordu ama o günler herhalde Ankaralılar için gerçek anlamda bayram oluyordu. Stadın çok yakınında, şu anda ismini söylememde sakınca yok çünkü artık o otel, o isim değil, Stad Oteli diye bir otel vardı. Hakikaten 19 Mayıs Stadı'na...
0: Jenerik bir isimmiş bu arada.
2: Jenerik bir isim. Oraya gidip futbolcularla tanışmak, futbolculardan birer imza almak, o zaman fotoğraf çekme imkanı yok. Bir kağıda imza almak imkanı vardı. Ben de o dönemde gerek lig maçlarında, gerekse Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarında oraya gidip futbolculardan imza almışım. O imzaların bir kısmı da hala durur.
0: Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Ankara'nın esasında bizim, yani benim için de araştırırken dönemi yeni bir bilgi olarak şöyle bir geçtiğimiz programlardan birinde de söylemiştim. Milli mücadele devam ederken dahi Ankara'da bir futbol ligi oynanıyor. Yani esasında Türk futbolu kurumsallaşmasına, evet, İstanbul'dan başladı, buradan hız aldı. Dediğimiz gibi belki İstanbul payitaht, yani buradan yayılıyor ama o kurumsallaşma belki de şehirler arası insan akışı yüzünden de, zaman içerisinde oraya giden insanlar sayesinde de oralarda da ilerliyor. Bu sadece tabii Ankara arasında değil, Anadolu'nun diğer vilayetlerinde de böyle. Tabii. Nitekim Spor Alemi dergisinin 1919'dan itibaren çıkmaya başlayan Spor Alemi dergisinin 1920 sonrası sayılarında Anadolu'dan spor başlığıyla bir takım gelişmeleri biz görürüz ve bunlar böyle iki kişi bir araya geldi, üç kişi bir araya geldi şeklinde değil. Bilakis neredeyse bütün sporların belki iptidai ama tatbik edilmeye çalışıldığı bir takım süreçlerdir. O yüzden sizden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte Ankara futbolu hakkında biraz bilgi istirham edelim.
1: Evet Barış, tam da söylediğin gibi aslında her ne kadar İstanbul merkezde olsa da sportif faaliyetlerin başlangıcı aslında daha 1910'lu yıllarda bir kere İstanbul'dakilerin, İstanbul'daki idmancıların bu sporu Anadolu'ya yayma çabalarını görüyoruz. Ha, diğer taraftan da gene tabii İttihat Terakki hükümeti vardır ve onların da bir kendine göre bir felsefesi var. Ve dolayısıyla gençleri idmancı olarak yetiştirme felsefesi sadece İstanbul için geçerli değil. O yüzden mesela bu 1910'lu yıllardan itibaren aşağı yukarı idadisi olan her vilayette bir kere bir idadi futbol takımının olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. İdadi futbol olarak, yani bugünkü anlamda liseler futbol takımları oluyor bu 1910'lu yıllarda. Ve diğer taraftan da ya bir idman ocağı kuruluyor ya da bir idman yurdu kuruluyor. Gene 1910'lu yıllardan itibaren. Yani dolayısıyla şimdi aynı şey Ankara için de geçerli. Yani Ankara İdadisi veya Ankara Sultanisi, idman ocağı, idman yurdu. Yani bu 1910'lu yıllardan itibaren bunların mevcutiyetinden söz edebiliriz. Tabii ki tam anlamıyla birlik oluşturmasalar da bunlar kendi aralarında futbol müsabakaları yapıyorlar. Tabii savaş dönemi söz konusu olunca da birçok şeyde olduğu gibi bu futbol organizasyonlarında da aksamalar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Mesela önce şey var, Cebeci Stadı'nda maçları yapıyorlar. Ama şimdi özellikle de şimdi zafer kazanıldıktan sonra ve de artık işte belirli standartlar geldikten sonra Ankara'daki futbol faaliyetleri açısından baktığımızda daha önce kurulmuş olup bir süre faaliyetlerinden yoksun kalmış olan kulüplerin yeniden neşmi bulduğunu görüyoruz. Bu çerçevede mesela 1922 yılı itibariyle işte bir Sultanı Spor Kulübü var Ankara'da. İdman Yurdu Spor Kulübü var ve Talimgah Spor Kulübü var. Bu hemen zafer kazanıldıktan sonra hemen faaliyetlerini kaldığı yerden devam eden kulüpler. Tabii Talimgah da şöyle, tabii İstanbul'daki Harbiye İngilizler tarafından işgal edilince, bugünkü askeri müze İngilizler tarafından işgal edilince Harbiye'deki yani subay yetiştirme işlevini görmek üzere Ankara'da bir talimgah okulu açılmıştı. İşte o okulun öğrencilerinin kurduğu bir takım mesela talimgahta ve giderek tabii Cebeci Stadı çok standartlara uymadığı için o dönemde Muhafız Alay Kumandanı İsmail Hakkı Bey'in çabalarıyla İstiklal Meydanı adıyla Tandoğan, bugünkü Tandoğan Meydanı'nın yakınlarında yeni bir stadyum yapılıyor o dönemin şartlarına göre. Ve İstiklal Sahası adı veriliyor. Daha çok da askerler böyle çalışarak bu stadı oluşturuyorlar. Sonrasında da artık böyle en azından maçlar yapılabilecek nizami bir stadınız olduğu zaman haliyle lig maçlarına da başlamak için artık bir zaman gelmiştir düşüncesiyle harekete geçildi. Ve Ankara Ligi 1923 yılı Eylül itibariyle başlamış oluyor. Ve bahsetmiş olduğum gibi talimgah diğerlerine göre daha güçlü olduğu için ilk şampiyon talimgah oluyor. Ama bu arada

0: Mesela 1924 yılında ilk Türkiye birincisi, futbol birincisi olduğu dönemde ki katılımı bu şekilde olduğunu görüyoruz. Sonrasında ise Ankara Ligi ertesi yılda mesela oynanma devam edecek ve mesela Turan Sanatkaran Gücü ertesi yılın şampiyonu olacak. Yani 23-24 sezonunun ve sonrasında da aslında bu devam edecek. Yani o artık Ankara Ligi kesintisiz olarak ilerleyen yıllarda devam edecek ve bu arada tabii ki şundan da muhakkak bir değinmek lazım. 1924 yılı itibariyle yani artık her şey yerli yerine oturduktan sonra ve de işte Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Futbol Federasyonu bunların kurulması ve bu organizasyonları hayata geçirmeleri süreci başladıktan sonra bu defa işte öteden beri zaten idmancı olarak bunların hedefleri iki yönde aslında ağırlık kazanıyordu. Özellikle İstanbul'dakiler arasından bir tabii ki Anadolu'ya futbolu yaymak, ülke genelinde yaymak. Diğeri de uluslararası arenaya çıkmak. İşte 1924 yılında ikisini birden görüyoruz. Yani bir Paris Olimpiyatlarında Türk milli futbol takımı katılıyor. Ha, diğer taraftan da işte futbolu Anadolu'ya yayma, ülke geneline yayma şeyi çerçevesinde de 1924 yılında ilk Türkiye birinciliği organizasyonu gerçekleştirilmiş oluyor. Ve bunun yapıldığı yerde gene Ankara. Yani o Ankara merkezi olmak üzere Türkiye birinciliği yapıldı ve biraz önce bahsettiğim gibi yani bu tek bir futbol olarak da değil, diğer spor branşları da gene bu Türkiye birinciliği çerçevesinde yapılıyor. Yani birçok modern sporlar aslında bu dönem itibariyle sadece İstanbul'la sınırlı değil, Ankara'da olsun, Anadolu'nun diğer vilayetlerinde olsun bu modern sporların işte gençlerin hayatına girmiş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Fakat bu değindiğiniz konu önemli. Size bir soru daha sormak istiyorum. Fakat önce seyircilerimizden de müsaade isteyelim. Bir reklam arasına gidiyoruz. Tekrar görüşmek üzere.

0: Tarih ve Fenerbahçe programına devam ediyoruz. Hocam, bıraktığımız yerden bir sorum olacak. Biz Ankara'nın başkent olmasından bahsediyoruz. Fakat Ankara Türk sporu için de bir başkent oldu. Aksi düşünülemez denebilir. Fakat benim burada üzerinde durmak istediğim husus şu. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Türk sporunu idare etmeye başladıktan sonra bütün kongreler Ankara'da yapıldı.
1: Evet.
0: Ve bizde tabii spor tarihi, skor tarihi olarak yazıldığı için bu idari tarih birkaç çalışma haricinde, rahmetli Kurtan Fişek'in çalışmasını hani burada zikredebiliriz. Bizim yeni çalışmalarımızı zikredebiliriz bunların içinde. Buralara çok değinmedi diğer çalışmalar, diğer eserler. Halbuki bütün bir idare tarihi orada yazılı. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Türk Spor Kurumu ve bugün de hala Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak anılan kurumlar esasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun üstüydüler. Hatta şunu da söylemek mümkün. 1922'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulup 1923'te FIFA'ya dahil olmasından sonra, şimdi madem bunlar mahalle maçıydı, biz niye FIFA'ya dahil olduk? Veyahut da bizim evet, FIFA'yla ne alıp verdiğimiz bir şey oldu ki biz bunları böyle yaptık? Ulusal futbolumuzun idare edildiği yer de Ankara'ydı. Dolayısıyla Ankara'nın bu rolü üzerinde de biraz sizden durmanızı rica ederim.
1: Evet, şimdi bu resmi anlamda bu meselelere bakıldığı zaman tabii ki bugünkü o anlamsız iddiaların son derece havada kaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki şimdi 1922'den itibaren mesela Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı diye bir kurumsallaşma var bir kere. Ki bunun bir de geçmişi de var aslında. Ama resmiyet kazanması 1922. Şimdi Türkiye İdman Cemiyetleri

0: İttifak kurulur ki aynı zamanda futbol encümeni adıyla futbol federasyonu da kurulmuş oluyor. Hatta tek başına futbol federasyonu değil, atletizm federasyonu ve güreş federasyonu da kuruluyor 1922 yılında. Sonrasında Cumhuriyet'le beraber de aslında bahsetmiş olduğun gibi şimdi bu kurumsallaşmanın birebir devam ettiğini görüyoruz. Mesela şimdi mesela Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Osmanlı hükümeti tarafından tescil edilmiş bir kurum. Cumhuriyete olduğu gibi intikal etti. Yeniden tescil edilme ihtiyacı bile hissetmeden aynı isimle varlığını devam ettirdi. Aynı Futbol Federasyonu'nun olduğu gibi veya daha önce kurulmuş olan kulüpler gibi. Yani hiçbir kulüp Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçtikten sonra ismini değiştirmeyi aklına bile getirmedi.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla ama hükümet merkezi Ankara olunca doğal olarak olayında resmi mahiyeti olduğu için kongresini şeyde yapıyor tabii ki Ankara'da da yapıyor. Nitekim mesela Türkiye Birinciliği'nin organize edildiği 1924 yılında aynı zamanda Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kongresi de var. Ve dolayısıyla bu vesileyle aslında bütün uluslararası ve ulusal organizasyonları yapmakla yetkili kılınıyor Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve onun bünyesindeki Futbol Federasyonu. Şimdi öyle olunca da işte merkezi bir idarenin sürekli olarak muhafaza edilebildiğini ve merkezi bir statü sahibi olduğunu, yani bütün bu organizasyonların bir merkez tarafından yönlendirildiğini ve yönetildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunu gözden kaçırmamız halinde işte o zaman mahalle maçları yapılıyordu şeklinde absürt şeyler söylemek söz konusu olabiliyor. Ama bu ancak komik oluyor tabii ki. Veya işte bu süreçte yaşananlarla ilgili hiçbir şey bilinmediği anlamına geliyor. Bu da bir cehalettir tabii ki. Halbuki bunlar devlet organizasyonu. İşte Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edilmesi, bilahare olimpiyatlara katılmayı organize eden kurum olması ve sonraki yıllarda da aslında bunun devam etmesi. Yani bunu bir süre Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı devam ettiriyor. Sonra devlet diyor ki bundan sonra Türk Spor Kurumu bu organizasyonu yapacak. Ha, bir süre sonra devlet diyor ki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bunu yapacak diyor. Ama hepsinin işlevi aynı. Yani spor organizasyonlarını devlet denetiminde olarak bir devlet tasarrufu olarak hayata geçirmek ve uygulamasını yapmak. Bunun içinde fikstür hazırlamak var, işte maçların organizasyonu var, hakemlerin belirlenmesi var, takımların tescil edilmesi var. Yani şunu bu vesileyle de aslında dile getirmek isterim. Hani biz 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili şu tespiti yapıyoruz, hakkımızı verilsin diyoruz mesela Fenerbahçe olarak. Mesela bunlar tescil edilsin diye bir iddiamız yok çünkü zaten dönemin
1: Tescili
0: federasyonu
1: tabii.
0: bunları tescil etti zaten. Yani bu tescil edilmiş bir şeyi yeniden tescil etmenin bir anlamı yok. Bunlar tescil edilmiş. Sadece 1959 yılında bundan absürt bir karar neticesinde bunların aslında işte her şeyin 59'da başladığı şeklinde bir karar, bir yönetim kurulu kararı. Dolayısıyla yani bugün için şunu söyleyebiliriz. Bu şampiyonlukların tesciline bile ihtiyaç yok. Sadece o yönetim kurulu almış olduğu anlamsız kararın ortadan kaldırılması ve yeni bir karar alarak Türkiye Ligi 1924'ten beri günümüze kadar gelmiştir demek yeterli olacaktır. Ve bunların devlet tasarrufu olduğunu gene tekrar hatırlatmakta yarar var.
1: Kurumların devamlılığının hala sürmesi, kanunların birbirine bağlanması zaten bunun bir
0: Tabii
1: göstergesi.
0: ki, kesinlikle.
1: Hazır kurumlar, kanunlar demişken kanun yapanlardan bahsederek sözü Bozkurt abiye vermek istiyorum tekrar. 6 Aralık 1929 tarihinde, Aralık 1929'da Fenerbahçe Ankara'ya gittiğinde işte bir maç için tekrardan muhafız gücüyle
0: Evet.
1: oynayacağız. 3-1 yeniyoruz muhafız gücünü. Şimdi maçta rahmetli Şükrü Saracoğlu var. Nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir gözü sarı, bir gözü lacivert. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Fakat rakip takımın başkanı, biraz evvel ismi geçen İsmail Hakkı Bey, muhafız gücünün başkanı. Devre arasında İsmet Paşa gelmiş maça, başvekil. Başbakan İsmet Paşa'nın 1924 Türkiye şampiyonluğu haberlerinde, gazetelere yansıyan haberlerde bütün sporcuların elini tek tek sıktı. Fakat Beşiktaş'a ayrı bir ihtimam gösterdiği anlatılır. Paşa tutuyor muydu, tutmuyor muydu Beşiktaş, onu bilmiyorum ama bu tarihe geçmiş bir şey. Şimdi maçın şeyinde Paşa gelmiş maça. İsmail Hakkı Bey demiş ki, devre arasında gelmiş ikinci yarıda Fenerbahçe 2-0 galipken. İsmail Hakkı Tekçi'ye demiş ki, nasıl gidiyor maç? İsmail Hakkı Bey de samimiyet içerisinde devam ediyor demiş. Maç bitmiş 3-1 olunca notlarıma bakıyorum. Niye böyle oldu sormuş. Niye böyle oldu diye sormuş İsmail Hakkı Bey. Bu sefer İsmail Hakkı Bey, Fenerliler 3 aydır çalışıyordu. İstanbul'da Galatasaray'a inip geldiler. Kuvve-i maneviye yüksekti demiş. Şimdi bir de böyle bir, hani bunlar resmi olur. Hiç ilgi olmaz hocam müsabakalara. Halbuki biliyoruz işin başından beri sahalar insan almıyor imkanlar çerçevesinde. Devlet en üst kademede bunlarla ilgileniyor. Hatta Ankara'daki, İstanbul'daki artık maçlar, diplomatlar bile bunları takip ediyorlar. Tam da burada abi size bağlayacağım. Benim bir gözlemim var. Naçizane senelerce ben de tribünde bulunmuş bir insan olarak. Ankara'daki Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe'yi daha çok severler demiyorum. Buradaki kimsenin elinden o şeyi almak doğru değil ama daha farklı bir sahiplenme vardır. Ben bunu sadece belki Ankara değil ama Ankara, Fenerbahçe'nin Ankara'ya gidişi garantiydi. Hep dediğiniz gibi bir şekilde gelinecekti oraya. Dolayısıyla o heyecan, hani gelecek olanı beklemenin heyecanı bir başkadır. Ben bunu hep buna yordum. Hep daha fazla böyle sahiplenirler. O eleştirel doz biraz daha böyle hani insaflıdır diyeyim onun adına. Hani bu benim gözlemim doğru mu? Ve siz orada Ankara'da hani böyle bunca yıllık taraftarlık hayatınızda bu tip programların adetidir o. Böyle en aklınızda kalan hadiseler, maçlar nelerdir onları sorayım size.
2: Tespitin doğru, çünkü bir deyim vardır bana ait değil ama çok beğenirim. Ankaralı Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi görmeden büyürler diye. Çünkü televizyondaki imkanlar çok kısıtlı. Radyodan dinliyorsunuz, gazetelerden okuyorsunuz ve senede bir defa Fenerbahçe Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı da kalamadı diyelim. O maçı bir şekilde kaçırdınız bir dahaki seneye. Şimdi öyle olunca hakikaten sahiplenme biraz daha fazla oluyor. Şimdi hocam Ankara'daki sporu çok güzel anlattı. Ankara'daki spor sadece futbol olarak da düşünmeyelim. Şu anda liglerimizde oynayan birçok voleybol, basketbol takımının aslında nüvesi Ankara'dır. Daha sonra İstanbul'a taşınmışlardır. Ankara'da liselerden başlar kulüpler. Bunun içerisinde benim de mezun olduğum Koleji. Ankara Koleji, Yükseliş gibi takımlar Türkiye şampiyonlukları kazanmışlardır basketbolda. Daha sonra devlet kurumları vardır. Maden Teknik Arama, işte Orman Spor, Ziraat Fakültesi, üniversiteler vardır. Otodoğu Teknik Üniversitesi, Ziraat Fakültesi'ni saydık. Mülkiye. Bunlar hep Ankara sporunda öne çıkan kulüplerdir. Ve bunların da Fenerbahçe ile maçları olur. Onların Fenerbahçe ile maçları olduğunda ki Ankara'daki futbol sahalarını hocam az önce anlattı. Bir İstiklal spor sahası var. Rüştü Bey'in kitabında da anlattı. Bir Gazi Eğitim'in spor sahası var. Şu anda Gazi Üniversitesi'nin eğitim fakültesinin olduğu yerlerde olduğunu varsayıyorum. Bahçeli Evler'de diye geçiyor. Makine kimya endüstrisinin olduğu yerde bir üçüncü saha var ve daha sonra 19 Mayıs stadı. Ama 19 Mayıs stadı bir 19 Mayıs stadı kompleksi diye geçer. Onun içinde basketbol sahası da vardır. Atatürk Spor Sarayı diye geçer. Orada voleybol maçları da yapılır. Orada atletizm pisti de vardır. Orada tenis kortları da vardır. Orada yüzme havuzları da vardır. Hatta biraz ilerisinde bir paraşüt kulesi vardır. Yani oradan paraşütle atlama denemesi yapabilirsiniz. Bir yol geçer. Yolun karşısında da hipodrom vardır. Uzun yıllar şu anda Ankara'daki hipodrom bambaşka bir yerde ama o hipodromda at yarışları yapılmıştır. Ve daha sonra da resmi geçitlerin yapıldığı yerdir hipodrom. Yani bütün 29 Ekimler başta olmak üzere 30 Ağustoslarda orada bütün devlet büyükleri de gelir. Orada bir resmi geçit töreni yapılırdı. Ankara'daki Fenerbahçeliler futbolu kaçırıyorlarsa, ilgi duymasa bile o voleybol maçını, o basketbol maçını, tabii Fenerbahçe o dönemlerde belki o branşlarda çok yarışmacı bir takım değil ama mutlaka orada takımı gider takip ederler. Benim unutmadığım maç gibi bir şey anlatmak istemem ama şu vardır. Şimdi hafta içi maçları daha farklıdır. Hafta içi maçlarına İstanbul'dan birisi gelmez veya çok az gelir. Ama hafta sonu maçı dediğiniz vakit Fenerbahçe diyelim Ankara gücüyle oynuyor. Oradaki birinci alışkanlık sabahleyin erken saatlerde Ankara Tren Garı'na gidip trenle Ankara'dan gelen Fenerbahçe taraftarlarını karşılayıp onlarla beraber stada kadar, ki çok büyük bir mesafe değildir. Orada Ankara 19 Mayıs'a kadar yürümektir. Orada da belki bir şeyler sorarsınız. İşte son durum nedir? Kimler oynuyor, kimler oynamıyor diye. Fakat Ankara'ya Fenerbahçe senede bir kere geldiği için hakikaten benim çocukluğumda gittiğim maçlardaki tek kelimeyle özetlersen izdiham derim. Hmm. Ve bir kuralı olmayan izdiham. Yani İstanbul'da biraz daha farklıdır. Yani İstanbul'da bir biletinizi alıp içeriye girersiniz. Burada bileti ayrı yerden alırsınız. İçeriye ayrı yerden girersiniz. Biletiniz olması sizin maça girebileceğiniz anlamına gelmez. Sabahleyin 6'da oraya gidersiniz. Sabahleyin 8'de bir haber gelir. Stadyum doldu. Kapılar kapandı. Nasıl daha içeriye hiç kimse giremedi diye. Evet. Oradaki bir tane minicik püf noktası vardır. Oradan ayrılmamak. Yani polis dağıtsa bile ilerleyen dakikalarda bir kapı tekrar açılabilir. Siz birisinin eline bir para sıkıştırıp o kapıdan içeriye girmeye çalışabilirsiniz. Ve bazen size oradan bir kapı açılır. Sizi içeriye sokarlar ki Ankara eski 19 Mayıs stadının altında spor kulüpleri vardı. Amatör kulüpler. Onların orada kapılar vardır. Bir görevlisi oradan içeriye alır. Maç bileti diyelim 10 liradır. Sizden 10 lira parayı alır, içeriye sokar. Ama sadece siz sokmaz tabii. 100 kişiyi sokar, 200 kişiyi sokar. Ve siz birkaç adım atarsınız merdivenlerde daha şeyi görememişsinizdir. Sahayı görememişsinizdir. Orada kalırsınız. Daha sonradan stada bir şekilde içeriye girersiniz. Ben hep anlattığım bir maç vardır. 1988-89'da Fenerbahçe'nin uzun bir galibiyet serisinden sonra Ankara'da bir berabere kaldığı bir Ankara gücü maçı vardır. Orada eski teknik adam direktörümüz Aykut Kocaman'la bir sohbetimizde hocam dedim burada gol attığımızda Fenerbahçe'de kimse sevinemedi kale arkasında. Aykut Hoca dedi ki niye sevinemedi? Çünkü sevinecek yer yok. Orada sadece kafaları görürsünüz. Yani kıpırdayacak yer yoktur. O zamanlar tabii koltuk olmadığı için bir numaratör de yok.
0: Ayakta.
2: İçeriye alabildiği kadar insan alır. Aslında bu yani daha önce İngiltere'de gördüğümüz Hazel faciası falan gibi faciaların olabileceği ortamlardır.
1: Allah korumuş.
2: Allah korumuştur. Evet. Hakikaten kıpırdayamazsınız ve içeriye girersiniz saatlerce o yerinizden ayrılamazsınız. Yani bir şey yiyeyim falan zaten öyle bir büfe imkanı. Tuvalete de gidemezsiniz. 7 saat ayakta beklersiniz. Maçı seyredersiniz ondan sonra o maç.
1: Dikine balık istifi aslında.
2: Balık istifi şeklinde izlenir. Şimdi öyle maç izleyenlerin tabii İstanbul'da da benzeri durum olduğunu biliyorum ya da İzmir'de de belki benzeri durum olduğunu biliyorum ama bağlılıkların bir parça daha farklı olduğunu yani senin sorunun başına döneyim farklı olduğunu ben de hep düşünmüşümdür.
1: Programın başına dönmek adına değil ama ya da işte askerlik anısı gibi tribün anısına çevirmek için değil onu yapmak için Selim Erdoğan hocamızı bekleyelim malum o da Ankaralı. Gene selam gönderelim ikinci program üst üste fakat şunu üstünde bir daha durmak istiyorum. Yani İstanbul sizin için bir deplasman sayılır. Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu İstanbul maçları bile sizin için bir deplasman. Hazır bu tribünün üzerinden geçiyorken o kıyası bir daha bir derinlemesine alalım sizden İstanbul seyahatlerinizi.
2: Tabii şimdi ben ilk stadımız açıldı 82-83 sezonunda 83 yılında bir maça geldim burada. Biletimi aldım içeri girdim. Çok şaşırdım. Yazdı. Bir hazırlık maçıydı. Çünkü Ankara'da öyle bir durum mevzubahis değil. Yani Ankara'da biletimi aldım ki teberrulu denen yani bağışlı bilet satar kulüpler. Hakikaten de ciddi yani 10 katına teberrulu satarlar. Siz o bileti alırsınız ama yine maça giremeyebilirsiniz. Hep eski görüntüler vardır. Taraftarlar stadın önünde. Elimizde biletimiz var dışarıda kaldık. Çünkü yani stadyumun hacmi 15 bin kişi ise içeri 25 bin kişi alınmıştır. Elinde bilet olanları da dışarıda kalmıştır. İstanbul'daki maçlarda ben ilk o da 79 sezonunda olması lazım. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı İnönü Stadı'nda gitmişim. Bir gece maçıydı. Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı Raşit Çetinler'in golüyle. Ona babamla gitmiştim. Yani biraz daha rahat bir yerde izlemiştim. Ama onun dışındaki maçlarda ben İstanbul'a geldiğimde İstanbulluların da işte ben o yıllara yetişemedim. Biz sabahladık burada filan dedikleri konular var. Ama en azından bizim stadımızın tarihi açısından söyleyeyim. 82-83'ten sonra İstanbul'a geldiğim maçlarda yani dedim burası cennet. Yani en azından biletinizi alıyorsunuz, parasını veriyorsunuz ve içeriye girebiliyorsunuz. Çünkü Ankara'da dediğim gibi biletinizin elinde olup, yani düşünebiliriz çok acı bir durum. İçeriye giremediğiniz maçlar vardır. Bu basketbolda da böyledir ki Ankara'da bir oynanan maalesef kaybettiğimiz Fenerbahçe Galatasaray Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı vardır. Onda sabahın çok erken saatlerinde girip polisin kalabalığı dağıtıp sizin çok iyi bir yer tuttuğunuz, yani çok stratejik bir yerde biletinizi alıp maça gireceksiniz ama polis bu kalabalığı dağıttığı için oradan ayrılıyorsunuz.

0: gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Kulübümüz D-Kite'ın teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olduğunu açıkladı.
1: Ailemize yeniden hoş geldin D-Kite. Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan D-Kite yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda D-Kite'ı teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde başkan vekilimiz Barış Göktürk, genel sekreterimiz Mahmut Uslu, yönetim kurulu üyelerimiz Nihat Özbağ'ı, Önder Fırat ve Savaş Adalet'le Futbol AŞ yönetim kurulu üyelerimiz Feridun Geçgel ve İsmail Balcı yer aldı. Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz. Yuvana hoş geldin D-Kite.
0: Futbol takımımızda yardımcı antrenörlük görevine getirilen D-Kite resmi sözleşmeye imza attı.
1: Futbol takımımızda teknik direktörümüz İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olan D-Kite için imza töreni düzenlendi. Resmi sözleşmeye imza atan Kite objektiflerimize pozlar verdi. Genel sekreterimiz Mahmut Uslu ve yardımcı antrenörümüz D-Kite duygularını Fenerbahçe Televizyonu ile paylaştı.
2: Bence çok önemli bir olay. Çünkü Kite hakikaten oynarken de şu anda da kendini 4-5 senede işte önce genç takımlar çalıştırmış. Şimdi ikinci ligde, sonra birinci lige geçirmişler. Onların Süper Ligi'ne de ramak kalmışken biz böyle bir teklif yaptık. O çok güzel bir ifadede bulundu. Geldi işte 4-5 gün evvel biz bir yemek yedik beraber. Ve dedi ki ben şampiyon olarak bıraktım. İnşallah geleceğim ve şampiyonluğu yapmaya devam edeceğiz dedi. Ve inşallah çok yardımcı olacağını zannediyorum İsmail'e.
3: And now I'm looking forward to making history as an assistant coach.
4: Ben zaten boş vaktim olduğunda sürekli İstanbul'a gelmeye çalışıyordum önceden de ama şu anda Fenerbahçe'ye kesin dönüş yapmış bulunmaktayım. Buraya geri döndüğüm için, bu futbol takımına geri döndüğüm için gurur duyuyorum. Bir oyuncu olarak burada çok güzel bir tarih yazmıştım. Şimdi de çok güzel bir tarihi yardımcı hoca olarak yazmak istiyorum.
1: D-Kite imza töreninin ardından Çobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini gezdi.
0: Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası tesislerimizde sürdüren futbol takımımız kampın ikinci gününde ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Ayrıntıları Serhan Hayat'tan alacağız.
5: Düzce

Ben Serkan Acar, Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizden herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'mizin yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk kamp durağı olan Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerindeyiz. Futbol takımımızı her zaman olduğu gibi Fenerbahçe Televizyonu farkıyla takip etmeyi sürdürüyoruz. Takımımız bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün buraya gelmişti ve ayağının tozuyla akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirmişti. Oyuncularımız bugün yine sabah saatlerinde günün ilk antrenmanında bir araya geldiler. Saat 10.30'da başladı bu çalışma ve çalışmanın ilk 40 dakikalık bölümü salonda gerçekleşti. Güç ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi oyuncularımız. Ardından da sahaya indi Fenerbahçe'miz ve sahada da yine yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve teknik ekibi idaresinde ve futbol takımımız günün ilk antrenmanını noktalamış oldu. Oyuncularımızın morali bir hayli yüksek ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlamış durumda futbol takımımız. Bugün ikinci çalışması saatler 17.30'u gösterdiğinde başlayacak ve bizler de yine Fenerbahçe Televizyonu olarak takımımızın antrenmanının ilk bölümünden canlı yayına karşınızda olacağız diyelim. Sözü yeniden

0: Atlanta'da oynanan grubun diğer mücadelesinde Fas, Haiti'yi 4-2 yendi. Grupta 7 puan ve averajla ikinci sırayı alan Fas son 32 turuna kalırken Haiti 2026 Dünya Kupası'na puansız veda etti.
1: A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. A Yıldızlılar Çin'i 3-0 mağlup etti. 1 saat 13 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-16, 25-19 ve 25-21 sonuçlandı. Milliler ikinci maçında saat 21'de Polonya ile karşılaşacak. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi üyeleri her hafta birbirinden değerli isimleri ağırlıyor.
1: Bu programda gençlere ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
0: Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, Efe Bayseç ve Gülce Aydın'ın konu oldu.
2: Ben bir Fenerbahçe hakkında sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız nasıl oldu? Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
3: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim için Fenerbahçe diyorum. Hep şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi.
0: Kanaryalar soruyor. Bugün saat 19.30'da Fenerbahçe televizyonunda.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe Televizyonu'yla ortak yayına geçiyoruz.
1: Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından merhabalar. Fenerbahçe Günlüğü programıyla karşınızdayız. Sevgili Alp Erap ile birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor olacağız. Alp abi hoş geldin hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Çok konumuz var aslında ama dilersen kampla başlayalım. Futbol takımımız Topuk Yaylası'nda kampta şu anda. İkinci gün bugün de. Neler söylersin?
2: Valla sonu şampiyonluk olsun.
1: İnşallah.
2: Yani başladık. Bir siftah dedik. Önce gittiler medikal kontrollerini yaptırdılar. Sağlık

0: var böyle bir tesis. Bu kadar güzel doğanın içerisinde etkileniyorlar. Yani Fenerbahçe'nin büyüklüğü derken çok tabii farklı farklı konuları dile getiriyoruz. Ama bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteren güzel detaylardan bir tanesi. Oyuncularımız oradalar, çalışmaya başladılar. Bir yandan Dünya Kupası devam ediyor ama vallahi benim içim yavaş yavaş böyle bir kıpır kıpır olmaya başladı. Yani bir ilk hazırlık maçlarımız olsa da bir görsek, yeni transferleri görsek, takımı görsek, işte geçen sezon sonunda sakat olan oyuncuların son durumunu görsek diye böyle içim yavaş yavaş kıpır kıpır olmaya başladı.
1: Evet, Fenerbahçe Televizyonu farkıyla da antrenmanları da, özel görüntüleri de izleyicilerimiz için gün içerisinde ekranlara getiriyoruz. Peki, biliyorsun dün bazı açıklamalar geldi kulübümüzden. Eski futbolcumuz Dick Kuyt, İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü oldu. Nasıl değerlendiriyorsun?

0: Kasada doğru yürüdüm. Gelene kadar mahvoldum bu sıcak altında. Onlar şimdi ama neredeler? Topuk yaylasında püfür püfür yeşilliklerin içerisinde muhteşem imkanlarla yapıyorlar. Şimdi İstanbul'da olsalardı, akşam da yapsalar, gece de yapsalar o boğucu sıcak var değil mi? Onu hiç hissetmeyecekler. Orada harika koşullarda yapıyorlar kamplarını. Çok şanslılar.
1: Odaklarını, motivasyonlarını korumaları açısından da müthiş bir yer zaten %100, Topuk Yaylası.
0: %100. Tabii o tamamen konsantrasyon yeri orası.
1: Topuk Yaylası demişken sevgili Serhan Hayat da şu anda Topuk Yaylası'nda, ona bağlantımız olacak. Sözü Serhan Hayat'a bırakalım.
2: Teşekkürler sevgili Pınar, stüdyoya selamlar. Düzce'deyiz, Fenerbahçe'miz.

0: o da Emine Dönde diyebiliriz.
1: Fenerbahçeli çocukluk fotoğrafları var zaten. Senin gibi, benim gibi, bizim gibi, ekran başındaki izleyicilerimiz gibi. O da bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe taraftarı. Ama geçen sefer geldiğinde tabii o bir sene içerisinde o kadar iyi bir performans sergilemişti ki Lazio kulübü kapmıştı Vedat Muriç'i. Şimdi döndü dolaştı. Çok başarılı bir Mallorca kariyeri geçirdi. Biliyorsun geçen sene koskoca İspanya Ligi'nde gol kralı kim? Mbappe. Belki dünyanın en iyi futbolcusu şu anda. Mbappe'nin arkasında ikinci sırada kim var? Vedat Muriç var. Yani hakikaten az buz iş yapmadı Fenerbahçe'ye geri gelmeden önce. Onun performansını da hakikaten merakla bekliyorum. Çünkü geçen sene boyunca biz ne konuştuk? Santfor, Santfor, Santfor. Ah keşke
0: aslında
1: daha önce.
0: Aslında istediğimiz profilde
1: değil
0: bir
1: mi?
0: Oyuncu.
1: Tam istediğimiz profilde bir oyuncu. Bakalım yani ilk transferimiz oldu ama belki de yılın transferi oldu. Sezon içerisinde göreceğiz.
0: Vedat Muriç'in ardından da dün bir transfer daha açıkladı kulübümüz. Amara Diouf artık Fenerbahçe'mizde. Dilerseniz açıklamayı ekranlara getirelim. Ardından yorumlamaya devam edeceğiz.
2: Ailemize hoş geldin Amara Diouf. Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı. Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir. Kulübümüz Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde bireysel bir çalışma programının takibinde doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır. Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor. Sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.
0: Evet Alp abi, sen nasıl değerlendiriyorsun bu transferi? Çok genç bir oyuncu.
1: Evet. Neler söylesin? Çok genç ama çok potansiyel. Yani hani wonderkid diye tabir ediyorlar ya. Yani hakikaten daha önceki U17 şampiyonasında herkesi kendine hayran bırakmış. Real Madrid'leri, Barcelona'ları peşinde koşturmuş bir oyuncu. Ha diyeceksin ki ne oldu da Fenerbahçe'ye geldi? Maalesef bir talihsizlik yaşadı ve bir çapraz bağ sakatlığı ve ameliyatı oldu. Ondan sonra tabii kariyeri sekteye uğramışken Fenerbahçe'miz devreye girdi. Ve Amara Diouf'u transfer etti. Tabii çok dikkatli olmak lazım. Ağır bir sakatlık geçirdi. Bir revizyon ameliyatı da geçirdi üstüne. O yüzden yavaş yavaş tempo kazanacaktır diye düşünüyorum. Sayın Oğuz Çetin de o röportajda şunu söylemişti. Aman aceleci olmayalım. Biz aceleci olmayacağız. Yani evet çok beklentimiz var. Evet belki bir dünya yıldızı geldi Fenerbahçe'mize. Şu an için bilmiyoruz. Ama yavaş, sakin. Onun da üzerinde çok fazla baskı yaratmadan belki bilmiyorum belki ilk sezonunda daha fazla forma şansı bulsun ve temposunu kazansın, ritmini kazansın diye ilerleyen dönemde kiralık olarak da gidebilir. Önemli olan burada onun kariyeri için en iyi olan çözümü bulmak. Bakalım şimdi kampa gitti. Kendini gösterecektir antrenmanlarda. Belki çok büyük bir çıkış gösterecek. Evet. Belki hazırlık maçlarında oynayacak. Hepimizi kendine hayran bırakacak. Belki ilk 11'in oyuncusu olacak. Hiç belli olmaz bu işler. Ama Oğuz hocamızın söylediği çok doğru. Onun üzerinde baskı oluşturmayalım. Yavaş yavaş sakin kalalım. Bu sene olmaz, seneye olur. Ama Amara Diouf sağlıklı şekilde o kendisinden bilinen performansı sergilerse bu ligin kaderini etkileyecek oyunculardan biri olabilir. Bizde seyir zevki çok ama çok yüksek. Hakikaten çok özel bir futbolcuya sahip olmuş olabiliriz. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek. Heyecanla bekliyoruz Amara Diouf'u.
0: Genç oyuncuları böyle izlemek aslında çok daha keyifli bence. Evet. Çünkü daha önce örneklerini de gördük işte Arda Güler gibi. Biliyoruz Amara Diouf da onun gibi oyunculardan biri olsun.
1: Neden olmasın? Yani o yetenek var. Hakikaten eğer Real Madrid'ler, eğer Barcelona'lar bir oyuncunun peşine düştüyse boşu boşuna düşmemiştir. İlla bir şeyler görmüştür bu oyuncuda.
0: Peki Alp abi, topuk yaylası kampın

0: atmosfer bu amfi.
1: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm. Sporterlerini de gördüm. Her şeyi gördüm. Burada sporterin istediği şeyler. Bir maçı seyretmiştim zaten. Oradaki atmosferi de görmüştüm. Her zaman sporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey.
0: Çünkü
1: ben de böyle bir taraftarın bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var. İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim. Ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takıma yardım edeceğim.
2: Evet, röportajın ardından eklemek istediğim şeyler var mı?
3: Vallahi biz Senegalli futbolcuları severiz, biliyorsun. Şimdi hem Musa Sow'umuz hem Niang'ımız son şampiyonluklarımızda imzası olan oyuncular bunlar. Ve Senegalli oyuncular. O yüzden bir Senegalli oyuncu daha olsun kadromuzda. Tabii ondaki heyecanı görüyoruz. Oğuz hocamız da onun farklı yeteneklerinden söz etti, dikkat edersen. Şimdi Fenerbahçe'mizde kanat oynayan oyuncuları bir gözünün önüne getir. Kerem Aktürkoğlu vardı değil mi? Nene vardı. Özellikle daha çok solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Nene ile oynadık biz geçen sezon. Bunlar çok önemli oyuncular. Çok da ciddi katkılar verdiler. Fakat çizgiye inen ve rakip defansın dengesini bozan oyuncular pek değiller. Daha çok içe kat eden, ceza alanı koşuları yapan, gole de katkıda bulan oyuncular. Ama adam eksiltme özellikleri çok fazla var mı? Çok fazla yok. Şimdi onlarda olmayan özellik Diouf'ta var. Fenerbahçe'de olmayan oyuncu tipi. Şimdi İrfancan Kahveci geri döndü, biliyorsun. İrfancan Kahveci de içe kat eden bir futbolcu. Asensio'yu geçen sezon zaman zaman sahada oynattık. O da içe kat eden bir oyuncu. Yani çizgiye insin, rakip defansın dengesini bozsun, çalım atsın, geriye çıkarsın. Bu tip işler bu saydığımız oyuncularda yok. Ama Diouf'ta var. O yüzden farklı bir profil, farklı bir oyuncu, yeter ki sağlıklı olsun, yeter ki fiziksel olarak en üst seviyesine ulaşabilsin. Eğer bunu sağlarsak hiç beklemediğimiz katkılar alabiliriz bir Diouf'tan. Bakalım, ilk hazırlık maçını böyle heyecanla bekliyorum. İnşallah İsmail hocamız da ona böyle yeteri kadar şans verir. Onun da sağlık durumu inşallah iyi seviyededir. Bakalım o özelliklerini gösterebilecek mi bize? Diouf bizim yüzümüzü çok güldürecek. Ben öyle hissediyorum. Senegalliler bizim yüzümüzü güldürür.
2: Fenerbahçe'miz için bir kez daha hayırlı olsun diyelim o zaman biz de. Biraz Dünya Kupası'na dönelim istiyorum. Dünya Kupası'ndaki oyuncularımız da direkt Avusturya kampına katılacak, evet, yüksek ihtimalle. Neler söylersin bu konuda?
3: Şimdi tabii milli takımımızın ayrılmasından dolayı üzüldük. Tabii ki. Yani büyük hayal kırıklığı. Yani hiç lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok üst düzey oyuncularımız var ama olmadı. Evet. Ha, bunun bu artık ne dersin, züğürt tesellisi mi dersin, ne dersen de Fenerbahçe'miz için olumlu olan tek bir tarafı var. Erken dönecekler. Şimdi niye Fenerbahçe özelinde çok önemli? Çünkü biz çok erken ön eleme maçı oynayacağız. Diğer takımlar gibi değil bizim durumumuz. Biz 20-22 Temmuz gibi maça çıkacağız Gornik Zabze ile. O yüzden bu oyuncuları şimdi dönecekler. Yarın Amerika maçını oynayacağız. Ondan sonra dönecekler. Onların da bir herhalde bir 10-15 günlük bir tatil süreci olacaktır bu oyuncuların. Gornik Zabrze maçı oynanmadan bir hafta önce bir gelsinler ki bir antrenman yesinler, o maça çıkabiliyor olsunlar. O yüzden bizim için tek olumlu tarafı bu oldu. Türkiye milli takımında da oldukça fazla oyuncumuz var bizim. Önemli de oyuncularımız var. Onların varlığı, onların kampa katılması, onların Avusturya kampına bir yerden sonra dahil olması bizim için çok önemli. Kimler gelecek? Düşünsene, yani İrfan Canlar gelecek, Keremler gelecek, evet, İsmail'ler gelecek, iki Mert'imiz de gelecek. Yani evet, çok futbolcumuz var bizim. O yüzden takım için çok önemli oyuncular bunlar. Ederson Brezilya ile ilerilere gidecek gibi gözüküyor şu anda dünkü maçtan sonra. Kante büyük ihtimal final yapar zaten Fransa milli takımıyla. Onlardan açıkçası çok fazla umudum yok. Yani onlar Gornik Zabrze maçına yetişmeyeceklerdir. Semedo, bilmiyorum, Semedo Portekiz'de yani o kadar ilerilere gider mi, gitmez mi? Kötü de gitmiyorlar aslında, evet, iyi de gidiyorlar.

0: önemli de bir takım.
1: Messi'deki galibiyet aldılar.
0: Evet sonları. Yani bakalım yani, ama kısa vadede gelecek gibi de gözükmüyor yani Semedo. Ama Semedo yoksa işte Mert Müldür var. O en azından, tabii, evet, erken dönmüş olacak. Çünkü öyle de bir konuşma vardı biliyorsun.

0: düşünüyorum. Bir Can Uzun acaba bu sefer ilk 11'de şans bulur mu? Ben onun da şans bulacağını düşünüyorum bu sefer ilk 11'de. Yani 1-2 dokunuş da illaki olacaktır. Çünkü bu iki maçta bu kadar eleştirilen takımı hiç değişiklik yapmadan aynı şekilde çıkarırsa o biraz tepki alabilir. Ben Amerika karşısında en azından puan alacağımızı düşünüyorum. Yani çünkü Amerika için de şu anda çok önemli olan bir maç değil. Diğer takımları da yendiği için ikili averajla önünde, yani grubu birinci bitirmeyi garantilemiş durumda Amerika şu anda. O yüzden kağıt üzerinde bizim için daha avantajlı bir maç haline geldi bu. Abi işimize yarayacak mı? Yaramayacak. Biz maalesef elenmiş durumdayız ama en azından bir galibiyet tabii, bir galibiyet, bir iyi futbol, birkaç gol atsınlar, bizi sevindirsinler, bir ayağa kalkalım değil mi? Yani tamam, heyecanı kalmadı, önemi kalmadı ama Dünya Kupası'nda milli takımımız orada maça çıkıyor.
1: Tabii ki puansız ayrılmaktansa zaten tabii, en azından bir galibiyet bile alsak o tabii bizi mutlu edecek.
0: Hem de ev sahibi Amerika'ya karşı.
1: Evet, ki aslında bence turnuvanın öncesinde en korktuğumuz rakip de onlardı.
0: Evet, ama şimdi kağıt üzerinde nispeten daha az zorlu bir maç haline geldi. Evet. Ama tabii bu fikstürün cilvesi diyelim. Eğer ilk maçta Amerika ile karşılaşsaydık tabii ki daha zor bir maç manasına gelecekti. Ama bir şey söyleyeyim mi Pınar'cığım? Belli de olmaz. Çünkü diğer takımlar bize karşı çok sert defans yaptılar biliyorsun. Şimdi Amerika evet kağıt üzerinde baktığında daha iyi bir kadro. Avustralya'dan da daha iyi, Paraguay'dan da daha iyi. Baktığın zaman hakikaten daha üst seviye oyuncuları olduğunu görüyorsun. Daha da iyi oynuyorlar. Kocaları Pochettino da iyi bir hoca. Yani her şeyiyle daha iyi takım. Ama bir de işin aması var. Şimdi sen ilk maçta Amerika ile oynamış olsaydın, Amerika sana karşı hem de ev sahibi olduğu bir turnuvada böylesine katı bir defans yapar mıydı? Bence yapmazdı. Onlar da galibiyet için oynayacaklar. Daha çok açılacak. Daha çok açılıp bize daha çok alan verdiklerinde işte bizim yetenekli futbolcularımız o kalabalığın içerisinde o duvara karşı yeteneklerini gösteremediler. Ama Ardalar, Keremler, Barış Alperler, Yunuslar, bütün o yetenekli futbolcular, hepsi Hakan Çalhanoğlu, Orkun, bunların hepsi o boşlukları bulduğunda hakikaten daha iyi performans sergileyebilirdi. Ama böyle oldu fikstürü. Yani bu saatten sonra tabii değiştirme şansımız var mı? Yok. Böyle denk geldi. Artık son maçı en azından bize yakışan şekilde bitirelim. Bir gururla bir başımız dik ayrılalım değil mi? Tamam elendik ama başımız dik elenelim.
1: Evet Alper, teşekkür ediyorum yorumların için. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: öyle takım değil yani. Afrika'nın en önemli, en iddialı takımlarından bir tanesi Nijerya. Nijerya'nın önünde bitirdi. Yani Nijerya'nın önünde bitirdiğine göre bu kadar da boş bir takım olması mümkün değil, değil mi? Bir şeyler var demek bu takımda. Demek ki ilk iki maçta onlar çok gösteremediler kendilerini. Sürpriz, bundan ileri giderler mi, gidemezler mi? Vallahi bilemiyorum. Şimdi Kanada ile oynayacaklar. Kanada, Güney Afrika aslında bir üst. Ya kimler çıkıyor, biz çıkamıyoruz. Şimdi ya düşündükçe,
1: çok
0: konuştukça.
1: Bir turnuva oldu değil aslında mi? Bence ve olmaya da devam edecek gibi geliyor bana.
0: Yani Güney Afrikalıların, Kanadaların çıktığı yerde biz çıkamıyoruz. Hakikaten insan düşündükçe hem kızıyor hem sinirleniyor. Enteresan bir eşleşme.
1: İlk defa karşılaşacaklar.
0: İlk defa karşılaşacaklarmış, evet, tarihlerinde. Kanada için de hakikaten ev sahibi avantajı, bir coşku var. Tribünlerde de iyi bir coşkuları var. Kone'nin ayağı kırıldı. Ona herkes çok üzüldü. Çok da iyi performans sergiliyordu, biliyorsun. Ama işte Kyle Larin'ler, Jonathan David'ler, ön tarafta da önemli oyuncuları var. Biraz Kanada'yı sanki Güney Afrika önünde, ben yine de ev sahibi olmanın avantajıyla da favori olarak görüyorum. Evet. İlk 16 arasına isimlerini yazdıracaklar. Kanada'nın içinde bir tarihi başarı olmuş olacak tabii.
1: Son maçlarında bir mağlubiyet yaşadılar İsviçre karşısında, evet. 2-1'lik.
0: İsviçre tabii sert kayaya çarptılar.
1: Evet.
0: Ya İsviçre, bakıyorsun şöyle İsviçre'ye. Tabii Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında seyrediyoruz İsviçre'yi. Yani futbolla biraz kıyısından köşesinden haşır neşir olan bir izleyici İsviçre milli takımı gördüğünde şöyle, ya ben bu takımın 7-8 oyuncusunu zaten tanıyorum der ilk 11'den. Hı hı. Bir kadro istikrarı var orada. Bir sürdürülebilirlik var.
1: Çok yani, milli takımda önemli bir şey bence.
0: Çok, değil mi? Çok yani, bu tecrübeye sahipler. Mesela diyoruz ya işte, ya Güney Afrika ilk iki maç belki heyecan yaptılar. Belki bizim çocuklar içerisinde de aşırı motivasyondan heyecan yapan, kitlenen oyuncularımız da olmuş olabilir.
1: Bence kesinlikle oldu.
0: Ama İsviçreli oyuncuların hepsinin turnuva tecrübesi var. Hı hı. Yani tecrübesi olmayan neredeyse oyuncu yok adamlarda. O büyük bir avantaj. İşte İsviçre için. Biraz da Manzambi, yani hakikaten Freiburg'un oyuncusu burada UEFA finalinde de oynadı, geldi İnönü stadında. Bayağı geleceği olan bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani turnuvanın yükselen yıldızlarından biri. Orta saha oyuncusu. Freiburg'da bu sene çok iyi bir çıkış yakalamıştı. Dünya Kupası'nda da şu anda 3 gole ulaşmış durumda. Ekranda da görüntülerini görüyoruz Manzambi'nin. Sanki turnuvanın böyle giderse böyle bir turnuvanın 11'ine girebilir gibi gözüküyor. Şu ana kadar çok iyi hakikaten.
1: Evet. Bosna Hersek Katar karşılaşmasında konuşalım, evet, istersen. Onlar da 4 puanla 3.lükten averajla en iyi 3.lere girmeyi garantilediler. Aslında biz seninle Dünya Kupası programı yaptığımızda bu format değişikliğini konuşmuştuk. Ne kadar önemli olacağını bu en iyi 3.lüklerin, evet, averajın. Burada görmüş oluyoruz.
0: Bence çıkarlar. Çıktılar gibi hatta, evet, yani. Evet. Şimdi Bosna Hersek dediğin zaman, yani milli takımımız da elenmişken sanki böyle gönlümüz biraz Bosna Hersek'e kayıyor, değil mi? İster istemez. Evet. Yani hem dost ülke, hem bizim Ceko'muz, Edin Ceko'muz orada kaptanlık yapıyor. Efsane Edin Ceko. Dün de yani golü Ceko'ya yazmadılar dün akşam. Ceko vurdu, Katarlı oyuncuya çarptı, öyle girdi. Top gol oldu ama benim gönlümde Ceko attı o golü. Zaten taraftarlar da uzun süre Ceko Ceko diye tezahürat yaptılar. İnledi, o tezahüratlar kulağımıza kadar geldi. Hem dost ülke, hem Edin Ceko var, hem sarı lacivert forması var. Yani daha ne olsun. Biz elendikten sonra sanki bundan sonra birazcık Bosna Hersek'i destekleyeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım nereye kadar gidecekler? Rakip kim gelecek? Şimdi grup üçüncüsü olarak çıkacakları için muhtemelen grup liderlerinden bir tanesi çıkacak karşılığına. Sert bir rakibe toslayacaklar, evet, muhtemelen. Bir onu görmek lazım. Kimle oynayacaklarını. Ama bu Bosna Hersek'tir. Yani taraftarıyla da hakikaten renk kattılar Dünya Kupası'na. Çok güzel, renkli görüntüler. Yani insan görünce birazcık kıskanıyor ya, gıpta ediyor. Yani Bosna Hersek gitti çatır çatır oyununu oynadı, puanlarını aldı, grubundan çıktı. Yaptı bir şeyler yani, değil mi? Onu koydu ortaya. Biz koyamadık.
1: Beklentilerimiz o kadar yüksektik aslında. Her konuştuğumuzda tabii ki. Orada çünkü gerçekten biz olabilirdik.
0: Tabii. Ya hayatta böyle bir şey. Yani hayatın her alanında, sırf sporda da değil. Beklentin çok yüksek olduğunda ve gerçekleşmediğinde o zaman hayal kırıklığı da çok büyük oluyor. Maalesef Türk halkı büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bir teselli verecekler mi bakalım yarın sabaha karşı? Onu göreceğiz ama Bosna Hersek en azından bizi güzel temsil etti diye düşünüyorum. Edin Dzeko'muz da dün oyundan çıktı.

0: Hatta oyundan çıkınca da kızdı biraz. Böyle bir şişelere bir şeylere vurdu. Bak 40 yaşında hala nasıl hırslı. Bak nasıl evet. Yani ben çıktım 60 dakika mücadelemi verdim deyip yerine de geçip oturabilir. Yani böyle bir karakter. Fenerbahçe'mizden geldi geçti. 2 sene formamızı giydi. Onun için de büyük gurur Fenerbahçe formasını giymiş olmak. Ama biz de tabii Edin Dzeko'muzla gurur duyuyoruz.
1: Tabii ki.
0: Nasıl Dirk Kuyt'ı biraz önce konuştuk. Edin Dzeko'nun da yarın öbür gün hangi rolde olur bilmem. Menajer olur, işte sportif direktör olur, hocalık yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz ama yolu inşallah günün birinde evet. tekrar Fenerbahçe'mizle kesişir diyor.
1: Taraftarlarımız da çok mutlu olur bence böyle bir şeyde.
0: Ya böyle bir adam sevilmez mi ya böyle bir oyun?

0: Ya Brezilya yavaş yavaş ritim buluyor gibi. Evet. Yani ben böyle ilk baktığımda, hani turnuva öncesinde de program yaptığımızda, ya Brezilya sanki eski Brezilyalar değil kadar görkemli bir kadroya sahip değil gibi geliyordu bana, ama şimdi yavaş yavaş da ritim bulmaya başladılar. Vinicius Junior tabii çok özel bir oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Yani gol krallığında da şimdi 3 maç 4 gol etti. Cunha da 3 gol etti bu arada. Ama böyle Mbappe'ler, işte Harry Kane'ler, Haaland'lar hepsi atıyor. Messi'ler, evet. Yani
1: turnuva kalitesi zaten oyuncular açısından bence müthiş.
0: İnanılmaz değil mi? Yani bu büyük oyuncular, işte Ronaldo çok eleştiriliyordu. Deniyordu ki ya işte bak, bu kadar yıldızın arasında koskoca Ronaldo sönük kaldı deniliyordu. Tak iki tane attı. Ben de buradayım dedi ya. Tabii durum ki. Dedi beni unutmayın dedi.
1: Bir rekor da kırdı. Yanlış hatırlamıyorsam 6 Dünya Kupası'nda evet, hepsinde gol atarak.
0: Gol atan. Tek futbol. Büyük ihtimalle de tek olarak kalır. Yani çok kolay değil bu rekorun kırılması yani. Hakikaten o kadar uzun seneler oynayacaksın. Sürekli gidecek senin milli takımın. Ve sen de bütün o turnuvalarda gol atacaksın. Yani hakikaten çok zor bir şey. Büyük iş Ronaldo'nun yaptığı. Yani bu yıldızların hepsi ben buradayım dedi.
1: Messi de keza aynı şekilde.
0: Messi zaten şu anda yani gol krallığında şimdi... Ürdün maçı var Arjantin'in. Kağıt üzeri tabii kolay bir maç. Dinlendirebilir de hocası, evet, ama oynamak istiyormuş. Şimdi oynayıp bir iki üç tane de Ürdün'e atarsa düşünsene 3 maçta 8 gol mü edecek? Ne yapacak? Yani çok acayip, çok anormal rakamlar bunlar. Ama düne Brezilya'ya dönüyorum tekrar. Vinicius Junior'da yani hakikaten Real Madrid'de de tabii çok ekstra performanslar gösteriyor. Evet. Çok özel bir oyuncu. Durdurulması hiç kolay olmayan bir oyuncu. Ben buradayım dedi. Yani biz Brezilya olarak buradayız dedi. Bizi yabana atmayın dedi. Tabii ufak bir detay daha var orada. Neymar oyuna girdi maçın sonlarına doğru. Şimdi Neymar girecek mi, girmeyecek mi, kadroda olacak
1: İlk
0: mı, olmayacak mı?
1: İlk açıklandığında ben özellikle Neymar'ı çok seven biri olarak çok sevdim. Sonra tekrar bir sakatlık duyduk. Evet. Ama tabii ya orada maçta olmasa bile bence oranın enerjisini yükselten, motive edecek bir oyuncu.
0: Şimdi maç esnasında tabii 3-0 oldu. Hı-hı. Maçın gazı kaçtı.
1: Evet.
0: Belli oldu kimin kazanacağı. Hı-hı. Seyirciler de yavaş yavaş böyle sıkılmaya başlamışlardı. Neymar bir oyuna girdi. Bir anda ortalık panayır yerine döndü. Çok seviyorlar, inanılmaz, evet, yani Brezilya tarihi için çok önemli bir oyuncu. Bir de niye seviyoruz futbolu? Göze hoş gelen hareketlerden dolayı seviyoruz değil mi özellikle? Evet. Şimdi Neymar da bu işin
1: o
0: piri.
1: Değil mi? Yani Santos'ta oynadığı zamanlardan itibaren.
0: Attığı goller, attığı, evet, çalımlar, topla beraber yapmış oldukları hareketler. Yani hakikaten bize o Brezilyalı futbolcu, o sambacıların hissini veren bir oyuncuydu. O yüzden sevdi insanlar Neymar'ı, ama tabii şanssızlık son dönemlerde daha çok sakatlıklarla başı beladaydı. Yine sonlara doğru girdi, oynadı. Bundan sonraki maçlarda ciddi olarak katkı sağlar mı, sağlamaz mı bilmiyorum, ama onun orada olması, varlığı bile önemli bu turnuva için.
1: Onun açısından da bence bu arada. Çünkü o da çok istekli katıldı Dünya Kupası'na, çok sevindi. Onun için bir motive sağlamıştır diye düşünüyorum.
0: Düşünsene yani bu onun büyük ihtimalle son büyük turnuvası olacak. Bir de bir dünya şampiyonluğu, evet, çıkarırlarsa aradan. Olur mu? Olur. Brezilya bu. Yani Brezilya'yı hiçbir zaman küçümseyemezsin.
1: Tabii onlar bir futbol ülkesi zaten. Brezilya deyince futbol yani geliyor aklımıza.
0: Bu konuştuğumuz oyuncular da hadi eskisi kadar görkemli bir kadro değil diyoruz ama bayağı oyuncular var yani. Çok önemli oyuncular var bu kadroda. Ne olacağı hiç belli olmaz. Yani o yüzden bakalım Brezilya kimle acaba karşılaşacak? Grup liderliğini aldılar. Fas'a karşı birazcık zorlanmışlardı. Evet. İskoçya maçını çok rahat geçtiler. Şimdi İskoçya da enteresan bir futbol ülkesi. Yani tabii İngilizler de çok seviyor futbolu ama İskoçların tabii o bağlılığı, aidiyeti bambaşka. Çok farklı. Yetenekli futbolcu sayısı az ama İskoçya, evet, kadrosunda. Onu görüyorsun. Yani tamam çok mücadele ediyorlar. Tamam ülkeleri için, İskoçya için her şeylerini veriyorlar. Yani bir gram şüphe etmiyorsun. Bu futbolcu bugün sahaya her şeyini koymadı demiyorsun. Ama yetenek diye de bir şey var futbolda. Yani bir yere kadar işte o McGinn'lerle, McTominay'lerle bir yere kadar geldiler ama Brezilya karşısında güçleri yetmedi.
1: Evet, son olarak Fas-Haiti maçı var. Haiti'nin elenmesi çok sürpriz olmadı aslında bize. Evet. Fas'ı nasıl buluyorsun turnuvada?
0: Şimdi Fas enteresan bir takım.
1: Evet.
0: Şimdi geçen Dünya Kupası'nda yarı final oynadılar. Evet. Çok tarihi bir başarı aslında. Ve iyi de bir jenerasyon yakaladılar. Şimdi o U20 seviyelerinde dünya şampiyonlukları, hı-hı, var. Alttan da oyuncu geliyor. Ve enteresan da bir şey yaptılar. O alt yaş hocalarını

0: A milli takım hocası haline getirdiler. Dolayısıyla orada da bir sürdürülebilirlik var. Nasıl biraz önce İsviçre'deki sürdürülebilirlikten bahsettik. Bunlarda da alttan gelen yeni oyuncular da var. En son biliyorsun kışın Afrika Kupası vardı. Fas'ta oynandı. Ve o final maçı, o meşhur final maçı Senegal'le oynadılar. Kazanamadılar. Maç yarıda kaldı. Kupa Senegal'e gitti. Sonra kupa alındı ellerinden falan. Çok dramatik işler oldu orada ama yani büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı Fas halkı. Çünkü orada kupayı kaldıramadılar o gün, o final sonrasında. Fakat bu şu gerçeği değiştirmiyor. Fas'ın iyi bir kadrosu var hakikaten. İşte bizim En-Nesri'miz biliyorsun Fenerbahçe'mizden Suudi Arabistan'a gitti ama önemli bir golcü, önemli bir futbolcu, kadroya giremedi. Düşün, onun kadroya bile giremediği bir Fas milli takımından söz ediyoruz. Parlayan yıldızlardan bir tanesi de tabii ki Saibari. Saibari 3 maçın 3'ünde de gol attı ve Bayern Münih'e de resmi olarak transferi açıklandı. Bayern Münih hangi takıma gidiyor? Harry Kane'in olduğu takıma gidiyor santfor olarak. Düşünsene tabii yani ki. Harry Kane'in ilerideki veliahtı olarak Saibari'yi görüyorlar. Bayern Münih eğer bir futbolcuya böylesine bir yatırım yaptıysa bir şeyler vardır o oyuncuda. Boş oyuncu olması mümkün değil. Saibari de bakalım turnuvanın geri kalanında nasıl bir performans sergileyecek ama yükselen yıldızlardan bir tanesi de o.
1: Peki oynanan maçları bitirdik aslında, dün oynananları. Ben senin genel bir yorumunu da merak ediyorum Dünya Kupası hakkında. Sence şu an nasıl gidiyor? Favorin ya da seni şaşırtan neler oldu?
0: Ya şimdi en çok şaşırtan Türkiye maalesef.
1: Evet,
0: onu artık tekrar dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşmayalım. Takım sayısı çok fazla. Ben bu kadar takıma karşıyım.
1: Evet, yani yeni formatı aslında o zaman da konuşmuştuk. Hem süre olarak da uzatmış oldu. Bir de bence de yani grup aşamalarından sonra zaten seyir zevki çok daha yükseleceği için bir tık böyle bizi bekletiyor gibi oluyor.
0: Yani 48 takım bence fazla oldu. Yani turnuvanın kalitesi açısından da bence düşüren bir faktör. Ama maçlar kötü mü geçiyor? Hayır, keyifli maçlar oluyor yani. Ama ne olursa olsun benim fikrim, şahsi fikrim 48 takım çok fazla. Bunun daha az olması lazım ama... günümüz dünyası, günümüz ekonomisi biliyorsun her şey para üzerine dönüyor. Daha çok maç, daha çok oyun, daha çok reklam. O da gelsin, bu da gelsin. Yani o kadar paranın esiri olmuş ki her sektör. Yapacak bir şey yok maalesef. Günümüzün şeyi bu. Yani Euroleague'de, baskette kaç takıma çıkması da 16'dan 18'e, 18'den 20'ye derken 24'ler, 26'lar konuşuluyor. Bambaşka şeyler konuşuluyor. Her yerde daha fazla maç, daha fazla lig. İşte Avrupa Milletler Ligi çıktı, girdi hayatımıza son senelerde. Yani bitmek bilmiyor. Bunun

0: kızıktır maçlar bekliyor demek.
1: Evet. Alp abi çok teşekkür ediyorum Dünya Kupası yorumların için. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da gelirken biraz Fenerbahçe'mize dönelim istiyorum. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız bu akşam saat 18'de final serisinin 3. maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Neler eklersin?
0: Ben ilk maça gittim.
1: Evet.
0: İlk maçı almıştık Metro Enerji'de. İkinci maçı Beşiktaş'ın sahasında kaybettik. 1-1'e geldi. Evet. Bu 5 maç üzerinden oynanan bir seri. Bugünkü maç çok önemli. 2-1 öne geçersek büyük bir avantaj elde etmiş olacağız. Saha avantajı bizde.

0: oynayışını çok takdir ediyorum. Müthiş oynuyorlar. Yani bizim biliyorsun 3 silahşörlerimiz var. Mücahit'imiz var, Uğur'umuz var, kaptanımız var. Bu üçlü hakikaten üçü de sayı makinesi. Bakalım bugün sahneye çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı tekrar? Rakibimiz de çok saygı duyulası. Evet. Müthiş oyunculara sahip. Özellikle Brown, yabancı oyuncuları. Çok acayip bir, yani hakikaten çok yüzdeli atıyor. Hiç kolay maç değil. Bakalım gideceğiz, tribünde yerimizi alacağız. Fenerbahçe'mizi desteklemeye devam edeceğiz. Buradan izleyicilerimize şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Metro Enerji Salonu'nda herhangi bir bilet yok, bir şey yok. Gelsinler, vakti olanlar kalkıp gelebilirler. Bu müthiş mücadeleye katkıda bulunabilirler. Orada olsunlar. Hakikaten müthiş keyifli. Hakikaten keyifli. Buradan garanti veriyorum, gelenler pişman olmayacaklar.
1: Ben de çareyi yapmış olalım, evet. O zaman. Takımımıza da başarılar dileyelim akşam oynayacağım maçta. Evet, artık yavaş yavaş programımızı noktalıyoruz. Son eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Vallahi sezon bitti, her şey bitti diyoruz. Bir rahata ereceğiz diyoruz ama daha işte tekerlekli sandalyeden devam ediyoruz. Basketbol daha yeni bitti, yeni şampiyonluk kazandık. Onun transferlerini konuşuyoruz. İşte tekerlekli sandalye bitecek, hop bu sefer futbol takımımızın hazırlık maçları başlayacak. Doğru düzgün dinlenemeden, edemeden Fenerbahçelilik böyle bir şey işte.
1: Evet, spor kulübü olmanın.
0: 12 ay 365 gün devam ediyor. Dünyanın en büyük spor kulübü. Evet.
1: Alp abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, Fenerbahçe Günlüğü programını burada nokta.

0: Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için büyük.

0: gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası tesislerinde sürdüren futbol takımımız kampın ikinci gününde ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya çıkan futbolcularımız koşu, ısınma ve koordinasyon programı uyguladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman dar alanda hücum oyunlarıyla tamamlandı. Günün ikinci antrenmanı saat 17.30'da başlayacak. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız final serisinin 3. maçında bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 18'de başlayacak.
1: 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Yamaç şimdi atış isabetli.
0: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisinde 3. maç oynanacak.
1: Hücum süresi tamamlanmak üzere. Mücahit son anda sayıyı buluyor. Fenerbahçe süre dolarken.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet. Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda konuk edecek.
1: Ve fark da giderek açılıyor. 43-34.
0: Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.
1: Uğur pot altında çok rahat. Fenerbahçe 57-45 yaptı skoru.
0: Ev sahibi avantajına sahip olan Fenerbahçe İstanbul Jet evindeki ilk maçı 68-61 kazanırken deplasmandaki ikinci mücadeleden 92-79 mağlup ayrıldı.
1: Burada sayı atıyor ama ki.
0: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında sabah 5'te Birleşik Devletler'le karşılaşacak. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçını organizasyonun ev sahiplerinden Birleşik Devletler'le oynayacak. Los Angeles Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayacak. Müsabakayı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokran Gorari ve Abes Akrem Zerhuni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Muhammed Al Ali olacak. Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Birleşik Devletler ise Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı da 2-0 yenerek üst turu garantiledi. A milli futbol takımımız Birleşik Devletler müsabakasıyla birlikte tarihindeki 654. maçına çıkacak. Ay yıldızlarımız geride kalan 365'i resmi, 289'u özel toplam 653 maç oynayıp, biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 yenilgi aldı. Milliler rakibiyle tarihinde 6. kez karşılaşacak. Türkiye daha önce Birleşik Devletler'le biri resmi, 4'ü özel olmak üzere oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. 2026 Dünya Kupası A, B ve C gruplarında maçlar tamamlandı. Son 32 turuna yükselen ilk 6 takım belli oldu. 2026 Dünya Kupası A grubunda Meksika ile Çekya, Meksiko City'de karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Meksika, 9 puanla grubu lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı. Çekya ise 1 puanla sonuncu oldu. Monterrey'de oynanan grubun diğer mücadelesinde Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi ve grubu 4 puanla ikinci bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı. Güney Kore 3 puanla 3. sırada yer aldı. B grubunda İsviçre ile Kanada, Vancouver'da karşı karşıya geldi. 2-1 İsviçre'nin üstünlüğüyle sona eren mücadele sonunda İsviçre 7 puanla lider. Kanada ise 4 puan ve averajla ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. Seattle'da oynanan grubun diğer maçında Katar'ı 3-1 mağlup ederek grubu 4 puan ve averajla 3. tamamlayan Bosna Hersek de en iyi 3.'ler arasında yer almayı garantileyip son 32 turuna kaldı. Katar 1 puanla sonuncu olarak elendi. A ve B grubundaki maçlar sonunda son 32 turunda belli olan ilk eşleşmede Kanada ile Güney Afrika tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip oldu. C grubunda İskoçya ile Brezilya Miami'de karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Brezilya 7 puan ve averajla grubu zirvede tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. 3 puan

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: Merhabalar, güncel programımızda sizlerle birlikteyiz. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oluyor. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen, yüksek oyun zekası, teknik kapasitesi ve patlayıcı gücüyle bilinen, ülkesindeki birçok futbol otoritesi tarafından potansiyeli sebebiyle dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane'ye benzetilen sevgili Amara Diouf bugünkü konuğumuz. Diouf'a hoş geldin diyorum.
1: Bienvenue.
0: Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Değerli futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin bizlerle birlikte tüm detayları

0: ve yönetim kurulu.
1: Transfer komiser sepası.
0: Sonrasında da futbol şube sorumlumuz
1: ve prezident
0: Sayın Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç Beyleri çok teşekkür ediyorum. Feridun. Gerçekten bu transfer sürecinde bizlere sonsuz destek verdiler. Ve transferi gerçekleştirdik. Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Papa da çok teşekkür ediyorum. Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri gerçekten günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem fiziksel özellikleriyle, oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Onun bugün burada olması Salto özelliklerinden değil, ben ve ekibimle birlikte biz Amara üzerine ve onun gelişimi yönünde çok büyük destek vereceğiz. Yani Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz. Biz de Amara'ya yönelik hiç acele etmeyeceğiz. Bu büyük yeteneği kendi bünyemize çektik.
2: Sayın Çetin, aslında sizin ifadenizden net bir şekilde anladım. 18 yaşında geleceğe bir yatırım diyor.
0: Kesinlikle geleceğe bir yatırım. Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün Amara'yı biz bu projenin içerisinde rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun bütün fiziksel özelliklerini istediğimiz noktaya getireceğiz. Bu arada takımla olan adaptasyonunu yükselteceğiz. Ve bizzat ben başta olmak üzere onun yanında yer alarak, ona o güveni vererek, ona o özgüvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. Bu süreci de Allah'ın izniyle ayın 24'ünde Topuk Yaylası'na gittiğimizde o da bu süreçte hem bireysel çalışmalarını, rehabilitasyonunu sürdürürken hem de takımla adapte olmasını, o takım aidiyeti içerisinde kendini bulmasını istiyoruz. Böyle bir karakterin de transfer edilmiş olmasından dolayı bu kadar güzel özelliklere, etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu da kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum.
2: Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Sizin kariyerinizdeki bir kişinin artık bu kadar güzel yorumlarından ve değerlendirmelerinden sonra şimdiden bence tüm Sarı Lacivert taraftarlarda bir heyecan, bir beklenti olacaktır.
0: Bu beklentiyi, o vurguları atlamayalım. Bugünden yarına biz Amara'yı atmayacağız öne. Onu çok iyi hazırlayarak getireceğiz. Hem kişisel gelişimini, hem rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı sahalarda yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bu senenin özeli var biliyorsun. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk senesi. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibariyle yer almaya başlayacak. Ama ben Aralık-Ocak ayına kadar Amara'yı kişisel gelişimine ve rehabilitasyonuna bizzat ilgilenerek belli bir noktaya taşıyacağız. Ondan sonra da topu Amara'ya atacağız.
2: Peki şimdi o zaman Amara'yla devam edelim. Bir kez daha hoş geldin diyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sayın Oğuz Çetin, Türk futbolunda Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, çok önemli, çok değerli bir isim. Sayın Çetin'in açıklamalarında siz hemen sıcağı sıcağına çevirdiniz. Hemen bir kere bu konudaki duygu ve düşüncelerini almak istiyorum.
3: Söylediği her şey güzel bir konuşma oldu.
4: Peki konfiyans bu amcımın.
3: Bana güveni o çok önemli.
4: Bu indime tay deflu tu leflu var si transfer bu def ko japlaması.
3: Transfer sürecinde her şey bana yardım etti.
4: Eforu yinci def.
3: Gösterdiği bütün eforlar.
4: Leplu yinci def depi bo batay.
3: Başlangıçtan şimdiye kadar.

0: dina def lima war dina liggey
1: ben yapacağım biliyorum nasıl çalışacağımı biliyorum
0: yakar buñ am ci man yep inshallah
1: bana güvendiklerini sahaya yansıtacağım ondan hiçbir şüphem korkum yok
2: peki bu sürecin başına gelelim
1: dans etam
2: bu transfer sürecini bugüne evet, gelişini transfer, bize nasıl tiyavi, özetler Amara
1: tiyavi jusqu'à ici
0: Çok
1: mutlu oldum.
0: Ñew bima ñew fi.
1: Buraya geldiğim için.
0: Parce que dama ñew fi parce que fi la bëgg ñew.
1: Çünkü buraya geldim, buraya gelmek istiyordum.
0: Amna amuru club bi.
1: Çok kulüp vardı.
0: Gis na lepp li nga xamni ñing koy def effort yi ñu def ci
1: man. Bana gösterdiğiniz o effort, o güven.
0: Et que gis na tamit force buñ ma
1: Bana gösterdiğiniz taraftarların bana gösterdiği sevgi, saygı. İnşallah onlarla da görüşeceğim.
2: Buluşacağım. Peki şimdi hazır fotoğraf da ekrandayken hemen soralım. Çubuklu forma burada sırtında gözüküyor. Formayı giydiği andaki duygu ve düşünceler de bizim için önemli.
1: Vallahi halat. Comment tu sens quand tu as porté le maillot de Fenerbahçe? Çok mutlu oldum. Çok duygulandım.
0: Rêve bepp xalé
1: benim hayalim
0: da fay football rek day bëgg football ci équipe bu mag
1: té herkesin hayali büyük takımda olmak
0: Fenerbahçe nek na club bo xamni
1: Fenerbahçe büyük bir kulüp ve ben de burada olduğum için o şeyi hissettiğim için mutluyum diyor.
2: 2023 yılına dönelim. Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. Bu ciddi bir başarı. U17 olmasına rağmen çünkü sayısız futbolcu var. O kadar oyuncunun arasından sıyrılıp çıkabilmek ve MVP ödülünü almak çok önemliydi.
1: Afrika Kupası'ydı. 17 yaş altı grup. Çok iyi oyuncular da vardı. Ama benim çalışmam ve hazmim zaten en iyi şey gol kralı olmuştum orada. Hepsi çalışarak yapılır. Çünkü orada o çalışmayı yapmasaydım bugün burada olmazdım, gol kralı olmazdım. O yüzden her şey çalışarak buraya geldim.
2: Kendi ülkesinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak o kabul edilen Sadio Mane'nin tahtına aday gösteriliyor.
1: Tout le monde parle de toi.
2: Bu övgü ve bu iltifat için ne söylemek istiyorsun?
1: C'est après Sadio Mane, c'est toi. Comment tu sens?
0: Model bu hamni. Kep Uyuzor Senegal.
1: Sadio Mane bütün Senegal'deki oyuncuların olmak istediği yer, hayalleri. Zaten orada bir maçta ve onun yerine girdim. Orada. Bildiğim bütün şeyler. Her şeyi yapacağım. Onun geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Çünkü o benim örneğim ve Senegal'deki çoğu kişinin örneği. O yüzden başaracağıma eminim.
2: Şimdi biz o an diye bir ifade kullanırız. No, bu fotoğraf işte tam da o an. Mane ile yer değiştirmesi. Buradaki hisleri, duyguları. Genç bir futbolcu olarak.
1: Ton sentiment. Buradaki o hisleri anlatmam mümkün değil çünkü çok duygulanmıştım orada. Sadece Mane çıkıyor, ben giriyorum. O benim için çok farklı bir duygu, bir
0: şeydi.
1: Çünkü çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Jubile yapmış gibi.
0: Allah
1: o bana o şeyi de gösterdi.

0: Hayır.
1: Bunu bir de neden söylüyorum? Çünkü kendisiyle ilgili çok güzel bir planlama yapılmış. Sayın Oğuz Çetin az önce kendisiyle ilgili bütün duygu ve düşüncelerini anlattı. Yani ilmik işlenecek, yatırım yapılacak bir oyuncu gözüyle bakıldığı için.
2: Como el equipo va mi etapa para etapa, ¿cierto? Entonces lo largo.
1: Sayın Çetin.
3: Oyuncuların idolleri olması çok doğru. Ama o yolda ilerlerken o çok disiplinli çalışmalar gerekiyor.

0: Kulüp aidiyetini yükseltmemiz. Onu hep futbolun içinde odaklanmasını sağlamak. Hani çok uzaktaki hedef değil, yakındaki hedeflere, orta vadedeki hedefleri de göstermek ve inandırmamız gerekiyor. Onun için bu süreçte başkan, yönetim ve bizlerin en çok üzerinde duracağı konu bu. Ve bunu da başaracak ortama sahibiz.
1: Sayın Çetin, kaç yıllık anlaşmaya imza atılacak?
0: Anlat bakalım, kaç yıllık
2: atılacak?
0: Uzun süre.
2: 5.
0: Buyurun.
2: 5 yıllık bir imza. Continue.
3: Thank you.
2: 5 yıllık bir imza attı.
0: Bu imzanın süresi çok önemli. Asıl olan bu adımlamada birinci yılda, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yılda geleceği noktalar. Hani beşinci yılın sonunda geldiği nokta bizim hayallerimizde çok önemli, yüksek noktalar. O potansiyeli ve o özelliklere sahip. Bu süreçte de her zaman elimiz Amara'nın üstünde olacak.
3: İnşallah.
0: Anlaştık.
1: Güçlü bir kadro, değerli bir kadro. Tabii ki zamana ihtiyacı var, daha çok genç. Şu anda mevcut takımımızı nasıl değerlendiriyor? Mutlaka seyretmiştir, biliyordur. Kadıköy'ün atmosferi, taraftarlarımız, bunları da sormadan geçmek istemiyorum.
2: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm. Sporterlerini de gördüm. Her şeyi gördüm. Burada sporterin istediği şeyler. Bir maçı seyretmiştim zaten. Oradaki atmosferi de görmüştüm. Her zaman sporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey. Onu da gördüm. Çünkü ben de böyle bir taraftarın, bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var. İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim.
1: Şimdi geçmişimizde de kadromuzda oynamış olan çok değerli Senegalli futbolcular da var. Mame Tiam gibi, Abdoulaye Ba, Musa Sow, Mamadou Niang. İsmini unuttuklarım varsa, kendisi hatırlıyorsa söyleyebilir. Ve hepsi de çok sevildiler, çok değer gördüler ve performanslarında maksimumunu sağladılar.
2: Evet, burada çok oyuncu geldi. Fenerbahçe, ben Biram Çağ, Musa Show gibi oyuncular. İnanıyorum. Onların yaptıklarını ben de inanıyorum ki daha üstüne koyup yapacağım.
1: Peki kendi oyun stilini bize nasıl anlatır? Kendini nasıl tanıtır?
2: Ton stil de jeu, eski tipi.
1: En rahat olduğu yer, en mutlu olduğu, en verimli olduğu.
2: Tranquil, là où tu joues.
3: Ben bir sama kalite mi, sama vites teknik.
2: Benim vitesim, tekniğim.
3: Ak sama vivacite.
2: Benim gördüğüm.
3: Ak eksplozivite.
2: Patlayıcı gücüm.
3: Ak don ne kuzur bu hamni. Point atak bir mana jesi kote yap.
2: Ben her tarafta oynayabilirim forvet hattında.
3: Ak lolu lo important lo pour mene aider ekip.
2: O da kulüp için de çok önemli, ona yardım edebilmem için.
1: Heyecanla bekliyoruz.
2: Ona da abi
1: başarılar diliyoruz.
2: Je te souhaite un bon avenir.
3: Merci beaucoup.
1: Ve teşekkür ederim. Sayın Çetin, sözü size bırakayım yine.
0: Şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Lütfen. Özellikle yaşı gereği. Şu anda yabancı bir oyuncu ama kulübümüzde yerli bir oyuncu. Hiç farkı yok. Bu yaş grubu oyuncuların sabırla geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu ister bizim altyapımızda veya şu anda bizle birlikte olan o yaş grubu oyuncuları olsun, isterse yabancı veya Amara Diouf gibi çok değerli bir oyuncu olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 26-27 sezonu hedefimizin bu kadar yüksek olduğu, iddiamızın bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız

0: gerekiyor. Amara özelinde hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zaman içinde takıma adaptasyonunu sağlayacağız. Amara da bizim önemli gelişime açık olan talent oyuncumuz. Elimiz, elim her zaman üzerinde olacak.
1: Önemli bir değerimiz olarak sırasını, vaktini bekleyecek. Geldiği zaman da en iyisini yapacak.
0: Yok, takıma adapte olacak. Çalışmalarına devam edecek.
2: Le temps qui te vient après, tu seras sur le terrain.
3: İnşallah yakabilirler komandı.
2: Ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takıma yardım edeceğim.
0: Tabii ki.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
1: Heyecanla bekliyoruz. Tabii, tekrar hoş geldin diyoruz Amara Diyufa. Hayırlı uğurlu olsun. Bien Futbol benim. Direktörümüz Sayın Osyet'in çok teşekkür ediyoruz. Çok ben değerli, kıymetli bilgilendirmelerde bulundunuz. Tercümanı Sayın İbrahim Naz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güncel programımızda sizlerle birlikteydik. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oldu. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Amara Diouf bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya dek kendinize bakın. Hoşçakalın.
4: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe 97, X Radyo Fenerbahçe, Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyum.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe televizyonuyla ortak yayına geçiyoruz.
1: Düzce'den Serkan Aca Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerimizden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde takımımız ilk antrenmanını gerçekleştirmişti ve Sarı Lacivertli ekibimizin günün ikinci çalışması az önce başladı. Oyuncularımız saha içerisindeki yerlerini aldılar ve günün ikinci çalışması başlamış durumda. Oyuncularımız koşu çalışmasıyla günün ikinci çalışmasına başladı. Tabii Topuk Yaylası tesislerimize, taraftarlarımız da tesislerimizin hemen dışında, buraya geldiğimiz andan itibaren futbol takımımıza destek olmak için buradaki yerlerini alıyorlardı ve bugün de yine taraftarlarımız buraya geldiler ve kulüp yetkililerimizin de almış olduğu kararla beraber onlar şu an tribün bölümüne alınmış durumdalar. Oyuncularımız ısınma hareketlerini sürdürüyorlar. Toplu çalışmalarla birlikte günün ikinci çalışması devam ediyor. Taraftarlarımız kendilerine ayrılan bölümde şu an oyuncularımıza bir yandan da sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Futbol takımımız geçtiğimiz gün Samandıra Canbartu tesislerimizde bir araya gelmişti ve sonrasında da Topuk Yaylası'na yolculuğumuz başlamıştı. Ayağının tozuyla geçtiğimiz gün ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fenerbahçe'miz ve kampın ilk günü bu şekilde tamamlandı. Kampın ikinci gününde çift antrenman gerçekleştiriyor Fenerbahçe'miz ve

Sarı lacivertli ekibimiz. Sarı lacivertli ekibimiz günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yapmıştı. Saat 10.30'da salonda gerçekleşen çalışmayla başlamıştı günün ilk antrenmanı, ki salonda yaklaşık 40 dakika boyunca güç ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirmişti. Sarı lacivertli ekibimiz, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal yönetiminde, ardından sahaya çıktı oyuncularımız ve sahada da yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yine koşu çalışmasıyla başlamıştı antrenmanın o bölümü ve devamında oyuncularımız hem pas hem de top kapma çalışmasıyla beraber taktiksel provalar üzerinde durmuştu. Günün ikinci çalışması ise az önce başladı. Yine toplu çalışmalarla birlikte ısınma bölümünü geçecek oyuncularımız ve ardından çalışma yine yan sahada devam edecek. Topuk yaylası tesislerimizdeki tüm sahaları kullanıyor oyuncularımız ve teknik ekibimiz. Topuk yaylası kampı 9 gün sürecek toplamda ve Fenerbahçe'miz 2 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönecek. 2 günlük bir izin ardından 5 Temmuz Pazar günü ikinci kamp çalışması için futbol takımımız bu kez Avusturya'ya gidecek ve Avusturya'da da 10 günlük bir kamp yine Fenerbahçe'mizi bekliyor olacak. Avusturya kampında Admira Wacker Pogon ve LASK Linz takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak Fenerbahçe'miz ve sonrasında da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Konik Zabje ile karşı karşıya gelecek futbol takımımız. Kamp kadromuzda, topuk yaylası kamp kadromuzda 30 oyuncu bulunuyor. Milli takımlarındaki oyuncular hariç, milli takım kadrolarındaki oyuncularımız hariç 30 kişilik bir kamp kadrosu var. Fenerbahçe'mizin Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularımız halen daha milli takımlarındalar. A milli futbol takımımızda Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu var. Yine Brezilya milli takımında Ederson, Hırvatistan'da Livakovic, Portekiz'de Semedo, Fransa'da Kante ve Fas milli takımında da Amrabat yer alıyor. Oyuncularımız çalışmalarına devam ediyor. Sabah antrenmanı oldukça yoğun geçti takımımız açısından. Çünkü burada bir yandan güç depoluyor Fenerbahçe'miz, bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor sarı lacivertli oyuncularımız. Topuk yaylası tesislerimizdeyiz. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tesis burası ve Fenerbahçe'miz kendi tesislerinde buradaki tüm imkanlardan faydalanarak henüz iki

etkisini bir hayli arttırmışken takımımız oldukça serin bir iklimde hazırlıklarına başlamış durumda. Isınma bölümü ve yine pas çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci çalışmasında oyuncularımız topla birlikte yaptıkları hareketlerle beraber

0: pas yapma üzerine bir çalışma oyuncularımız için, hem genç oyuncularımız hem tecrübeli oyuncularımız bir arada topuk yaylası kampında ve oyuncularımız günün ikinci çalışmasına devam ediyorlar. Bu antrenmanla birlikte bugünkü çalışmalar sona erecek ve oyuncularımız dinlenmeye çekilecekler. 9 gün sürecek topuk yaylası kampında heyecan ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizler için ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu ile birlikte Fenerbahçe'mizin bugün gerçekleştirdiği iki antrenmandan da detayları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sarı Lacivert ekibimizin topuk yaylası kampından tüm detayları Fenerbahçe Televizyonu farkıyla aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, maç başlıyor programı. Şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Fenerbahçe İstanbul Jet, tekerlekli sandalye basketbol süper ligi final serisi 3. maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'ndaki müsabaka saat 18'de başlayacak. Bu eşleşmede şu ana kadar bir birlik eşitlik var. Toplamda 3 galibiyet alan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Geçen sezonsa 2 zafer elde eden şampiyon oluyordu. Biz o sezonu ikinci noktalamıştık. 2025-2026 sezonunda lig aşamasını 24 galibiyet, 2 mağlubiyetle birinci sırada bitirmiştik. Çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni iki karşılaşmayı da kazanarak elemiştik. Yarı final etabında TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni de aynı şekilde 2-0'la geçmiştik ve şampiyonluğa giden yolda önümüzdeki son engel Beşiktaş. Siyah beyazlılar normal sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yarı finalde ise Galatasaray'a üstünlük kurarak bizim karşımıza geldiler. Bu sezon taraflar şu ana kadar 4 kez karşı karşıya gelmiş. 2 maçı Beşiktaş, 2 maçı Sarı Lacivertli ekibimiz kazanmıştı. Final serisinde geride bıraktığımız 2 müsabakada da aynı 5'te parkeye çıktık. Baran Oğuz, Mücahit Günaydın, Kinem Kulbay, Uğur Toprak, Yamaç Yüksel ideal 5'imizdi. Ataşehir'de Beşiktaş'a karşı yine kazanmak isteyeceğiz. Mutlu sona ulaşmak için bugün avantajı yakalamayı hedefliyoruz. Eşleşmede 4. mücadele 27 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Olur da bu seride 5. maça kadar gidilirse son karşılaşmayı 29 Haziran Pazartesi günü bizim ev sahipliğimizde göreceğiz. Bu sezon tarihimizde 2. kez Euro Cup bir şampiyonu olmuşken ligde de şampiyonluk ipini göğüslemek tam isabet olurdu. En son 2023-2024 sezonunda kupayı müzemize getirmiştik. Bir sezonluk aranın ardından bir lig şampiyonluğu daha çok yakışır. Bugün umuyoruz ki final serisinde Beşiktaş'a karşı 2-1 öne geçeriz ve maç sonunda galibiyet röportajlarıyla karşınızda oluruz diyelim ve Fenerbahçe İstanbul Jet'e Beşiktaş karşısında başarılar diliyoruz. Şans yanında olsun Fenerbahçe İstanbul Jet.

da söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam sonu...

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

İyi akşamlar. Fenerbahçe Televizyonu Ana Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 19.07'yi gösteriyor. Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Zörten Sports Topukya ailesi tesislerimizde sürdürüyor.

0: Tenman ise saat 17.30'da başladı. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal yönetiminde yine gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde oyuncularımız ısınma hareketlerini gerçekleştirdiler. Topla birlikte ısınma hareketleri yaptı. Oyuncularımız pas çalışmalarının ardından daha sonra diğer sahada ki bugün tüm sahaları kullandı futbol takımımız. Takımımız dar alanda yapılan çift kale karşılaşmayla bugünün hazırlıklarını noktaladı. Ve gün 2 antrenmanla tamamlanmış oldu. Futbol takımımızda moraller yerinde, oldukça sıkı antrenmanlara imza atıyor Fenerbahçe'miz ve Sarı Lacivert ekibimiz 2 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Topuk Yaylası tesislerimizde sürdürmeye devam edecek. Yarın futbol takımımız yine çift antrenman gerçekleştirecek ve bizler de Fenerbahçe Televizyonu farkıyla takımımızdan tüm gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü Merkez Stüdyo'ya sevgili Barış Yalçınsoy'a bırakalım.
1: Bizler de Serhan Hayat'a aktardığı bilgiler için teşekkür edelim ve basketbolla devam edelim. Kulübümüz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın oyuncularından Gilson Bango, Brandon Boston Jr., Armando Baycott ve Arthur Jagars'la yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede 4 basketbolcuya da takımıza yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampı tamamlandı.
2: Fenerbahçe Spor Okulları 2026 yaz kampı 22-25 Haziran tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Kosova Fenerbahçe Futbol Okulu'ndan gelen sporcularımız 4 gün boyunca futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yoğun bir program dahilinde çalıştı. Sporcularımız antrenman ve maçların yanı sıra çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Kamp, sporcularımıza katılım madalyalarının takdim edildiği madalya töreniyle sona erdi. Fenerbahçe Spor Okulları Genel Müdürü Erdal Arap da yaz kampı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
3: 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımızı aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar.
1: 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme süreci devam ediyor. Yarın yer değişikliği 27 Haziran'da ise öncelikli satışın yapılacağı kombinelerde genel satış 28 Haziran pazar günü başlayacak. Feneryum Alt-E VIP ve Maraton Alt-E tribünlerine ilişkin satış süreçleriyle ilgili bilgilendirme önümüzdeki dönemde yapılacak. Ayrıntılar şöyle. 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. Paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe Banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani

Yenileme dönemi öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. Kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. Transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının Paso sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu Paso taraftar kartına sahip olması zorunludur. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir TC kimlik numarası tanımlanmamış olması durumunda kombine sahibi tüm sezon boyunca kombinesini herhangi bir taraftarımıza transfer edemeyecektir. Transfer için girilen TC kimlik numaralarında sezon boyunca değişiklik yapılmayacaktır. Maraton alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk Lirası. B blok 147.000 Türk Lirası. C, G blok 166.600 Türk Lirası. D, F blok 196.000 Türk Lirası. Feneryum alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk Lirası. B blok 147.000 Türk Lirası. C blok 166.600 Türk Lirası. D blok 196.000 Türk Lirası. Maraton üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk Lirası. B, H blok 53.200 Türk Lirası. C, G blok 68.600 Türk Lirası. D, F blok 82.300 Türk Lirası. E blok 90.200 Türk Lirası. Feneryum üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk Lirası. B, H blok 53.200 Türk Lirası. C, G blok 68.600 Türk Lirası. D, F blok 82.300 Türk Lirası. Kuzey Sportoto tribünü 27.000

0: 5-21 sonuçlandı. Milliler ikinci maçında saat 21'de Polonya ile karşılaşacak. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında sabah 5'te Birleşik Devletler'le karşılaşacak.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçını organizasyonun ev sahiplerinden Birleşik Devletler'le oynayacak. Los Angeles Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayacak. Müsabakayı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokran Gorari ve Abes Akrem Zerhuni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Muhammed Al Ali olacak. Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Birleşik Devletler ise Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı da 2-0 yenerek üst turu garantiledi. A milli futbol takımımız Birleşik Devletler müsabakasıyla birlikte tarihindeki 654. maçına çıkacak. Ay yıldızlarımız geride kalan 365'i resmi, 289'u özel toplam 653 maç oynayıp, biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 yenilgi aldı. Milliler rakibiyle tarihinde 6. kez karşılaşacak. Türkiye daha önce Birleşik Devletler'le biri resmi, 4'ü özel olmak üzere oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.
0: 2026 Dünya Kupası A, B ve C gruplarında maçlar tamamlandı. Son 32 turuna yükselen ilk 6 takım belli oldu.
1: 2026 Dünya Kupası A grubunda Meksika ile Çekya, Meksiko City'de karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Meksika, 9 puanla grubu lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı. Çekya ise 1 puanla sonuncu oldu. Monterrey'de oynanan grubun diğer mücadelesinde Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi ve grubu 4 puanla ikinci bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı. Güney Kore 3 puanla 3. sırada yer aldı. B grubunda İsviçre ile Kanada, Vancouver'da karşı karşıya geldi. 2-1 İsviçre'nin üstünlüğüyle sona eren mücadele sonunda İsviçre 7 puanla lider. Kanada ise 4 puan ve averajla ikinci olarak son 32 turuna yükseldi. Seattle'da oynanan grubun diğer maçında Katar'ı 3-1 mağlup ederek grubu 4 puan ve averajla 3. tamamlayan Bosna Hersek de en iyi 3.'ler arasında yer almayı garantileyip son 32 turuna kaldı. Katar 1 puanla sonuncu olarak elendi. A ve B grubundaki maçlar sonunda son 32 turunda belli olan ilk eşleşmede Kanada ile Güney Afrika tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip oldu. C grubunda İskoçya ile Brezilya Miami'de karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Brezilya 7 puan ve averajla grubu zirvede tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. 3 puanda kalan İskoçya ise grubu 3. bitirdi. Atlanta'da oynanan grubun diğer mücadelesinde Fas Haiti'yi 4-2 yendi. Grupta 7 puan ve averajla 2. sırayı alan Fas son 32 turuna kalırken Haiti 2026 Dünya Kupası'na puansız veda etti.
0: Değerli izleyenler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe Televizyonu'yla ortak yayına geçiyoruz.
1: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
2: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
1: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden, kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden, gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
3: Hazırım.
1: Buyurun. O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
3: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
2: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız. Evet. Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
3: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
2: evet,
3: yani.
2: Evet doğru.
3: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da son nefesime İnşallah. Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii.

0: O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
1: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
0: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii işin şakası bu. Ama gene oyuncu olurdum gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum. Ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteriyi aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor. Evet. Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
1: Evet.
0: Aa böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
2: Her müşteride farklı senaryo oluyor.
0: Evet,
2: yani.
0: Bravo.
2: Evet, çok güzel.
1: Ama iyi ki oyuncu olmuşsunuz.
2: Evet,
1: iyi ki
2: orası olmuş. Öyle. Evet.
0: Ama şaka bir yana oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı. Evet.
2: Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
0: Yani o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde kafa ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir karakter oldu, evet. Sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini. Yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
2: ama
0: karakteri çok bambaşka.
2: Ama Şahin'in neşeli hali bence size çok yakışıyor, uyuyor yani bence.
0: Ama bir de çok patavatsız.

0: seyirciler sağ olsun. Onu diyebilirim.
1: Evet. Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi çok, gerçekten.
2: Evet, değil mi? Çok gerçekten.
3: Elektrik öyle alıyorsun, hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
4: Eyvallah, eyvallah.
5: Bu ne mi var ki?
3: Hadi hep beraber komandı bir tane.
4: Oğlum millet bakıyor ya, ayıp ya, olur mu ya?
3: Ya hadi Ahmet abi, hadi hadi. Das ist super.
4: Ha, o dediğinden askerde var.
3: Echt?
4: Ya.
3: Kruvasan var. O zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oy.
1: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Evet. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
0: Eğitimim deneyim olarak. 3 farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türker İnanoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerdi. 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan, kabul eden, onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. Hı hı. O yüzden bunları söyleyebilirim ancak. Evet.
2: Siz de gençsiniz, çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela Çocuk ve Gençlik Komitesi olarak biz gençleri sanatla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Benim de bildiğim kadarıyla siz yeni baba oldunuz. Çok isteriz sizin çocuğunuzu da komitemize dahil etmek
0: derhal,
2: bu arada.
0: Derhal.
2: Seve seve yani.
0: Derhal.
2: Biz böyle projeler geliştiriyoruz. Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz bize?
0: Yani her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum. Hı. Ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum. Ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani... Soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa, dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Çok belki benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya, aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun. Bir şekilde belleğe geçiyor ya.
1: Evet.
0: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denecek kadar. Birazcık böyle açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
2: Evet.
0: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
2: Hı, teşekkür ederiz.
0: Elimden geldiğince bütün... Genç arkadaşlarıma da destek olmak istiyorum, yapıyorum da.
1: Bunu gösteriyorsunuz da,
2: evet,
1: sadece istiyorum olarak
0: yani,
1: değil.
0: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya ben işte
2: mütevazılık yere kadar
0: ama söylemek de lazım.
2: Kesinlikle. Yani.
1: Evet. Ya, önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız da önemli olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii,
0: tabii
1: ki.
0: Prova zamanı.
1: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
0: Sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor. Oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor. Oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci. Evet. Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
1: Evet.
0: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
2: Evet.

0: önemli şey seyircilerimiz. Hı hı. Sağ olsunlar, seyircilerimiz de bizi benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de bizim ekipte onları çok seviyoruz. Hı hı. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
1: Evet,
0: bence.
1: En
0: benim,
1: evet.
0: Benim şahsi görüşüm.
2: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye. Özellikle
0: hangi oyunda?
2: Pembe Pırlantalara gelmiştim ben.
0: 76 oyun oynadık.
2: Evet, çok
0: 4 tane de ödül aldık.
2: Evet, ve ben o oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
0: İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene. Evet. Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
2: Evet. Hı
0: hı. Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
1: Evet.
0: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Hı. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
1: Evet.
0: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
2: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk izlediğimde evet. İlk izlediğimde bazı replikler yoktu. İkincisinde vardı. İşte sizce o, tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
0: yenilemesi lazım,
2: bir oyun
0: tabii.
2: Bu.
0: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var. Oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim, bir yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Yani bizden dediğim ülkedeki şaka.
2: Evet.
0: Mizahımız da çok iyi bizim.
1: Kesinlikle.
2: Evet.
0: Yani ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
2: Evet.
0: O kedi hep var. O aslında evet, maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
2: Gerçekten.
0: Ben onu aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim zaten. Sakin olun. Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın, bununla da şaşkın dedim mesela. Ve böyle evet, devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor yani. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Gülür ya.
2: Evet.
0: Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedim yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya.
2: Evet.
0: Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım bugün ne olacak diye.
1: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama geliştiği
0: evet,
1: zaman.
0: Evet.
1: Yani beni de böyle güldürdüğünüze göre. O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben hayır, bir Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız evet, nasıl oldu? Aa. Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
0: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim için Fenerbahçe diyorum. Hep bunu şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi. Karşılıksız bir aşk gibi değil. Karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok.

bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik, futbolcular mesela kaybediyor, maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken, bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de, kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz.

0: mutlu olursun dedi. Mesela o kadar ertesi gün kalktım, o kadar çok üzüldüm ki yani. Ona da üzüldüm. Bugünün bu üzülmesine de üzüldüm. Çocuk karıyı kucağıma aldım. Şimdi hissediyor ya babanın da hani üzüldüğünü, evet, hissediyordur. Evet. Böyle baktı bana, yok yok bir şey yok falan dedim. O yüzden benim gibi olmasın derdindeyim çocuk ama herhalde olacak gibi duruyor.
1: Ya ama ben de öyleydim. O maçta öyle bir şey yaşandı ki üzüleme. Böyle kaldım ekrana bakıp sadece. Evet.
0: İşte bu Fenerbahçelilik.
1: Evet.
0: Diğer kulüpler bunu bilmiyorlar aslında. Evet.
1: Bir ara şeyi fark etmedi. Böyle duruyorum. Bak reklamlar başlamış.
0: Yok, bu sonraki zaman
1: programlar
0: duruyor.
1: Gelmiş.
0: Yani
1: evet.
0: 3 saat böyle durdum ben de.
2: Ama herkesin Fenerbahçeliği böyle olmalı bence.
0: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
2: Evet,
0: böyle
2: kesinlikle.
0: Böyle de seviyoruz.
2: Evet.
0: Onun için anlamıyor olabilir, arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl, hı-hı, bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
2: Evet,
0: o motorun sesini, o köpükler bilemezsiniz. Bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz, evet.
2: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu,
0: evet,
2: yaşıyorsunuz.
0: Çok,
2: peki
0: çok.
2: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı?
0: Çok ya.
2: Bir tanesine.
0: Tamam. Bir tanesi.
1: İki de olur.
2: İki de olur.
0: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı o?
2: Bence yaşayalım.
0: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
2: Evet.
0: Yaşamak
2: evet,
0: için.
2: Kesinlikle.
0: Sevilla'da, İspanya'daydım, hı-hı, ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
2: Evet.
1: Aa, evet, doğru. Volkan'ın
0: Zico'yla çeyrek final var.
2: Volkan'ın kurtarışları.
0: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
2: Evet.
0: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. Hı-hı. O mesela o anı yaşayıp geri getirmek iste yani. Olumlu olarak 100 tura.
2: Evet, kesinlikle.
0: Çıkmak iste. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının.
2: Evet.
0: Dur attık.
2: Bitir,
0: bitir, bitir maçı.
2: Evet, evet.
0: Sen bize maçı bitir abi maçı.
2: Evet.
1: O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz ve tebrik de ederiz.
0: Estağfurullah.
1: Peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
0: Futbol oynadım. Futbol oynadım. Uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden, işte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadık. 3-4 yılda Fransa'da yaşadık. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı. Orada oynadım. İsviçre'de Turikum diye bir takım vardı. Orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk. Orada da çok gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimiz, orada da Roberto diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1.
1: Ligue 1.
0: O Ligue 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Hı-hı. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğimde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel, o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Hı-hı. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak, hı-hı, istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam etti.
1: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil, belki futbolcu da olabilir misiniz?
2: Evet, belki aslında. De.
0: Evet. Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe? Şey yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine.
1: Evet.
0: Yani futbolda da öyle, sporda da öyle, sadece futbol değil. Oyunculukta da öyle, full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
2: Fenerbahçe spesifik olarak. Evet.

Ataşehir'den Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'ndan herkese merhabalar. Fenerbahçe İstanbul Jet, tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında 5

0: şu anda fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. Galibiyet pozu Fenerbahçe İstanbul Jet'ten. 21 Haziran günü olduğu gibi bugün de Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda Beşiktaş'a karşı zafere ulaştık. Seride 2-1'lik üstünlüğümüz var. İki taraf da kendi evlerinde oynadığı müsabakaları kazandı. Süleyman Seba spor salonuna yine gideceğiz 2 gün sonra. Ama şu anda galibiyet röportajını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hocam şu anda canlı yayındayız. İlk duygularınızı merak ediyorum. Final serisinde 2-1 öne geçtik. 2 gün sonra şampiyonluk ipini göğüsleyebiliriz. Bir sezonluk aranın ardından şampiyonluk gelebilir. Neler söylersiniz?
1: Vallahi biz şu anda gerçekten kendi karakterimizle oyunu sahaya sürdük. Kendi oyunumuzu oynadık. 2 gün önceki maçta Beşiktaş'taki deplasmanda gerçekten hiç oynayamadık. Yani savunma, özellikle savunma anlamında çok kötüydük. Bugün çocuklar gerçek kimliklerini gösterdiler. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında. İnşallah deplasmanda 2 gün sonra maçımız var biliyorsunuz. İnşallah orada alıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Bu çocuklar bunu başaracağına inanıyorum ben. Buradan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum gerçekten. Onlar da 40 dakika boyunca hiç susmadılar. İnşallah bu kupayı camiamıza kazanmamız lazım. Ama şımarmamamız lazım. Çünkü gerçekten orada çok zor maç bizi bekliyor. Onlar da çok istiyorlar. Biz de çok istiyoruz. İkinci maçta yapacağımız hataları yapmazsak inşallah orada şampiyon olacağız.
0: Hocam inşallah, tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz 2 gün sonraki maç için. Evet, hocamız Can Aksu'nun görüşleri bu şekildeydi. Hemen aslında Uğur Toprak'a da almak istiyorum. Evet, Sayın Uğur Toprak'la beraberiz şu anda. 2-1 öndeyiz final serisinde. 2 gün sonra şampiyonluk ipini göğüsleyebiliriz. Senin duyguların neler, merak ediyoruz.
2: İlk maçtan sonra birazcık rehavet oldu. Yoksa orada da kesin kazanırız diye gözüyle bakıyorduk. Ama onlar da iyi bir takım. Bize bir de iş gösterdiler. Ama biz tekrar kalitemizi burada gösterdik. Oradaki maç bir önceki maç gibi olmayacak. Beko'nun yaptığı gibi biz de o kupada, Beşiktaş sahasında kupayı kaldırmak istiyoruz. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza da ufak bir parantez açabilir misin? Hiç susmadılar.
2: Yani onların gücü bizi tabii ki otomatikman dopamin etkisiyle bizi yükseltiyor. Onlara da buradan teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz sana. Uğur Toprak'ın da görüşleri bu şekildeydi. Fenerbahçe İstanbul Jet'te başarılı basketbolcularımızdan bir tanesi o da. Tribünlerin her tarafında fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor. Hiçbir taraftarımızı kırmıyoruz. Yine toplu bir şekilde objektiflere pozlar veriliyor. Ve Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızın kaptanı Yamaç Yüksel'in de görüşlerini almamız lazım. Final serisinde 2-1 öndeyiz. 2 gün sonra şampiyonluk maçına çıkıyoruz ve şampiyonluğu orada kazanmak istiyoruz. Deplasmanda Süleyman Seba spor salonunda, neler söylersiniz?
3: Deplasmanda geçen hafta maçımız çok zor, yani geçen hafta diyorum. Dün değil evvelsi gün maçımız çok zor oldu, ikinci maçımız. Motivasyonumuzu kaybettik maçın belli bir süresinde. Kaybettik ama bugün çok şükür çok motivasyonumuz yükseğiydi. Kazanmaya çıkmıştık sahaya yani. İnşallah umarım ki seri şu an 2-1 oldu. Beko gibi biz de 4-1 serini, 3-1 serini 4. maçta bitiririz. Süleyman Seba'da inşallah şampiyon oluruz. Bu sezonu şampiyonluğu olan taraftarımıza, başkanımıza, yöneticilerimize armağan ederiz.
0: Bir önceki maçında ufak bir kaza olduğunu herkese kanıtladık mı?
3: Evet, evet, zaten öyle oldu. Fark oldu, 22 sayı fark oldu. Biz de 11 sayıyla yenilmiştik Süleyman Seba'da. Yani güzel oldu, bizim motivasyonumuz daha yükseldi 4. maça. Umarım ki inşallah onu da alıp şampiyonluğumuzu, dediğim gibi, taraftarımıza, camiamıza armağan edeceğiz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz.
4: Gökhan Bey.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızı tekrar tebrik ediyoruz. Final serisinde 2-1 öndeyiz. 2 gün sonra şampiyonluk maçına çıkacağız ve deplasmanda işimizi bitirmek istiyoruz. İşimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Bir sezonluk aranın ardından tekrar şampiyon olabiliriz. En son 2023-2024 sezonunda bunu başarmıştık. Bugün rahat bir galibiyet aldık. Darısı 2 gün sonranın başına diyelim ve tekrar Fenerbahçe İstanbul Jet'i tebrik ediyoruz. Bir başka canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Allah Allah.
1: Biraz düşünelim.
0: Evet, biraz düşündüler herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de, Fenerbahçelilere de başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Hı. Rahmetli Selçuk Yula'nın Denizli maçları, bir hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler, dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama hı, Fenerbahçe kalır. Hı hı. Çok güzel bir laftır aslında. Evet. O gerginlik, o zaman çok gergindik.

0: Şuradayım zaten, evim yakın.
1: Olur.
0: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlarım.
2: Siz de çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. O zaman sizlere de izlediğiniz için çok sağ olun Fenerbahçe ailesi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
0: Bye bye.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Hem bizim için

0: Sevgili dinleyenler, güncel programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Merhabalar, güncel programımızda sizlerle birlikteyiz. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oluyor. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen, yüksek oyun zekası, teknik kapasitesi ve patlayıcı gücüyle bilinen, ülkesindeki birçok futbol otoritesi tarafından potansiyeli sebebiyle dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane'ye benzetilen sevgili Amara Diouf bugünkü konuğumuz. Diouf'a hoş geldin diyorum.
2: Bienvenue.
1: Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Değerli futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin bizlerle birlikte tüm detayları kendisinden öğreneceğiz. Tercümede sevgili arkadaşımız İbrahim Naz bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Hayırlı ve uğurlu olsun. Sizi keyifli görüyorum, mutlu görüyorum. Bir açılış yaptım. O açılış doğrultusunda da sözü size bırakayım.
3: Teşekkür ederim. Öncelikle Amara Diouf'un bu transferi hayırlı olsun.
2: Merci beaucoup pour ton transfer.
3: Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu, sonrasında da Futbol Şube Sorumlumuz Sayın Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç Beyleri çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu transfer sürecinde bizlere sonsuz destek verdiler ve transferi gerçekleştirdik. Bu arada Amara'nın sürekli yanında olan ve bize de bu konuda destek veren Papa da çok teşekkür ediyorum. Amara Diouf gerçekten yüksek potansiyeli olan, gelecekte çok çok büyük işlere imza atabilecek, kendini geliştirip önemli noktalara gelebilecek potansiyelli bir oyuncu. Onun oyunculuk özellikleri gerçekten günümüz futbolunda aranan, hem oyun zekasıyla hem fiziksel özellikleriyle, oyuna kattığı o yüksek beceri özellikleriyle fark yaratan önemli bir genç oyuncu. Onun bugün burada olması Salto özelliklerinden değil, ben ve ekibimle birlikte biz Amara üzerine ve onun gelişimi yönünde çok büyük destek vereceğiz. Yani Amara bugün takıma girmesi, kendini geliştirmesi yönünde ortaya koyacağımız süreç planlamasının içerisinde alacak özel bir proje yaptığımız bir oyuncumuz. Biz de Amara'ya yönelik hiç acele etmeyeceğiz. Bu büyük yeteneği kendi bünyemize çektik.
1: Sayın Çetin, aslında sizin ifadenizden net bir şekilde anladım. 18 yaşında geleceğe bir yatırım diyor.
3: Kesinlikle geleceğe bir yatırım. Bu yatırımı çok iyi

0: sürerek çok daha iyi noktaları gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. Bu süreci de Allah'ın izniyle ayın 24'ünde Topuk Yaylası'na gittiğimizde, o da bu süreçte hem bireysel çalışmalarını, rehabilitasyonunu sürdürürken hem de takımla adapte olmasını, o takım aidiyeti içerisinde kendini bulmasını istiyoruz. Böyle bir karakterin de transfer edilmiş olmasından dolayı bu kadar güzel özelliklere, etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu da kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum.
1: Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Sizin kariyerinizdeki bir kişinin artık bu kadar güzel yorumlarından ve değerlendirmelerinden sonra şimdiden bence tüm Sarı Lacivert taraftarlarda bir heyecan, bir beklenti olacaktır.
0: Bu beklentiyi, o vurguları atlamayalım. Bugünden yarına biz Amara'yı atmayacağız öne. Onu çok iyi hazırlayarak getireceğiz. Hem kişisel gelişimi de hem rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı sahalarda yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bu senenin özeli var biliyorsun. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk senesi. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibariyle yer almaya başlayacak. Ama ben Aralık Ocak ayına kadar Amara'yı kişisel gelişimine ve rehabilitasyonuna bizzat ilgilenerek belli bir noktaya taşıyacağız. Ondan sonra da topu Amara'ya atacağız.
1: Peki şimdi o zaman Amara'yla devam edelim. Bir kez daha hoş geldin diyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sayın Oğuz Çetin, Türk futbolunda Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, çok önemli, çok değerli bir isim. Sayın Çetin'in açıklamalarında siz hemen sıcağı sıcağına çevirdiniz. Hemen bir kere bu konudaki duygu ve düşüncelerini almak istiyorum.
2: Söylediği her şey güzel bir konuşma oldu.
3: Peki konfiyans bunu amsinman.
2: Bana güveni o çok önemli.
3: Bu indima tay deflu tu letlu warsi transfer bunu def ko japla mesi.
2: Transfer sürecinde her şey bana yardım etti.
3: Efor yinci def.
2: Gösterdiği bütün eforlar.
3: Leplu yinci def depi bo batay.
2: Başlangıçtan şimdiye kadar.
3: Dina defli ma war dina ligey.
2: Ben ne yapacağımı biliyorum, nasıl çalışacağımı biliyorum. Bana güvendiklerini sahaya yansıtacağım. Ondan hiçbir şüphem, korkum yok.
1: Peki bu sürecin başına gelelim.
2: Dansetan.
1: Bu transfer sürecini, bugüne gelişini bize nasıl özetler Amara?
2: Çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Çünkü buraya geldim, buraya gelmek istiyordum.
3: Amna amuru klubi
2: çok kulüp vardı.
3: Gisna lepp li nga xamni ñing kay def effort yi ñu def ci
2: bana gösterdiğiniz o effort Anna o güven
3: peki gisna tamit force buñu
2: bana gösterdiğiniz taraftarların bana gösterdiği sevgi saygı
3: peki dina def le tour be bien de se voir si lepp
2: inşallah onlarla da görüşeceğim.
1: Peki şimdi hazır fotoğrafta ekrandayken hemen soralım. Çubuklu forma burada sırtında gözüküyor. Formayı giydiği andaki duygu ve düşünceleri de bizim için önemli.
2: Vallahi halat. Komanti sankanti aporte le mayo de Fenerbahçe.
3: Fiyatı bu brila am.
2: Çok mutlu oldum. Çok duygulandım.
3: Revle bepahale.
2: Benim hayalim.
3: Defey futbol rek dey bu futbolci ekibi mak.
2: Herkesin hayali büyük takımda olmak. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve ben de burada olduğum için o şeyi hissettiğim için mutluyum diyor.
1: 2023 yılına dönelim. Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. Bu ciddi bir başarı. U17 olmasına rağmen çünkü sayısız futbolcu var. O kadar oyuncunun arasından sıyrılıp çıkabilmek ve MVP ödülünü almak çok önemliydi.
3: Wow. Turna Kup d'Afrique Lyon.
2: Afrika Kupası'ydı. 17 yaş altı grup.
3: Eke biri ona ay talan yubay.
2: Çok iyi oyuncular da vardı.
3: Me sımı lige.
2: Ama benim çalışmam.
3: Sımı fulak fayda mu may bu mu geni simer bidir.
2: Çalışmam ve hazmim zaten en iyi gol kralı olmuştum orada.
3: Eke

0: ligeyler yap, ligeyle te.
1: Hepsi çalışarak yapılır.
0: Te ligey babunonu, sumuka defe, purka pa manek fi ayşuver.
1: Çünkü orada o çalışmayı yapmasaydım bugün burada olmazdım, gol kralı olmazdım. O yüzden her şey çalışarak buraya geldim.
2: Kendi ülkesinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Sadio Mane'nin tahtına aday gösteriliyor.
1: Tout le monde parle de toi.
2: Bu övgü ve bu iltifat için de söylemek istiyorum.
1: C'est après Sadio Mane, c'est toi.
0: Comment tu sens? Model bu hamni. Be kep joueur Senegal.
1: Sadio Mane bütün Senegal'deki oyuncuların olmak istediği yer, hayalleri.
0: Et que jëlone place am ci match bi dafa nekkon.
1: Zaten orada bir maçta ve onun yerine girdim. Orada.
0: Et que lepp li nga xamni
1: bildiğim bütün şeyler.
0: Dina ko def pour
1: her şeyi yapacağım.
0: Tolu ci niveau bu tolu
1: wala. Onun geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Çünkü o benim örneğim ve Senegal'deki çoğu kişinin örneği. O yüzden başaracağıma eminim.
2: Şimdi biz o an diye bir ifade kullanırız. No, bu fotoğraf işte tam da o an. Mane ile yer değiştirmesi, buradaki hisleri, duyguları, genç bir futbolcu olarak.
1: Ton sentiment.
0: Ouais, sentiment bu mu amon jour bi munu ko décrire parce que
1: buradaki o hisleri anlatmam mümkün değil çünkü çok duygulanmıştım orada. Sadio Mane çıkıyor, ben giriyorum. O benim için çok farklı bir duygu, bir
0: şeydi.
1: Çünkü çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Attığı şey jubile yapmış gibi.
0: Yalla def bu zuhur
1: Allah,
0: madem
1: Allah o, Allah o bana o şeyi de gösterdi. Sadio Mane ile oynadım. Sadio Mane çıkıyor, ben
2: başka
1: girdim.
2: Başka idolleri var mı oynamak istediği?
1: Eski defa am yenen idol, ya doktor idol de Sadio Mane.
0: Apar Sadio Mane amna benen idol. Kylian Mbappé kom.
1: Kylian Mbappé ve Messi.
2: Messi'ye bilemeyeceğim, belki yetişemeyebilir ama Mbappé'ye yetişme şansı fazlasıyla var. İnşallah o başarıyı gösterecek. Belki de yapacağı transferlerle Mbappé ile beraber olacak bir gün. Futbolun içerisinde var bunlar.
1: Avec Mbappé. Neden olmasın bu futbol? Her şey olabilir.
2: Bunu bir de neden söylüyorum? Çünkü kendisiyle ilgili çok güzel bir planlama yapılmış. Sayın Oğuz Çetin az önce kendisiyle ilgili bütün duygu ve düşüncelerini anlattı. Yani ilmik ilmik işlenecek, yatırım yapılacak bir oyuncu gözüyle bakıldığı için.
1: Comme l'équipe il va mis étape par étape sur toi. Donc l'olar.
2: Sayın Çetin.
3: Oyuncuların idolleri olması çok doğru.
1: C'est important d'avoir des idoles.
3: Ama o yolda ilerlerken
1: continuer dans ce chemin.
3: O çok çok disiplinli çalışmalar gerek. Yani kendini futbola adaman gerekiyor. O büyük hedef gerçekten, o yol hiç kolay değil. O yüzden iraden güçlü olması lazım. Yani Amara'nın o yönde bir sıkıntısı olacağını hiç düşünmüyorum. Ama yine o yolda giderken kulübün ve kulübün içinde yer alan bizlerin çok doğru bir planlamayla, sabırla bu yolu işlememiz gerekiyor. Amara da bu oyuncularımızın en başında ve bizim öncelikle duygusal bağımızı geliştirmemiz, kulüp aidiyetini yükseltmemiz, onu hep futbolun içinde odaklanmasını sağlamak, hani çok uzaktaki hedef değil, yakındaki hedeflere, orta vadedeki hedefleri de göstermek ve inandırmamız gerekiyor. Onun için bu süreçte başkan, yönetim ve bizlerin en çok üzerinde duracağı konu bu. Ve bunu da başaracak ortama sahibiz.
2: Sayın Çetin, kaç yıllık anlaşmaya imza atılacak?

0: Asıl olan bu adımlamada birinci yılda, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yılda geleceği noktalar. Hani beşinci yılın sonunda geldiği nokta bizim hayallerimizde çok önemli, yüksek noktalar. O potansiyeli ve o özelliklere sahip. Bu süreçte de her zaman elimiz Amara'nın üstünde olacak.
1: İnşallah.
0: Anlaştık.
2: Güçlü bir kadro, değerli bir kadro. Tabii ki zamana ihtiyacı var, daha çok genç. Şu anda mevcut takımımızı nasıl değerlendiriyor? Mutlaka seyretmiştir, biliyordur. Kadıköy'ün atmosferi, taraftarlarımız, bunları da sormadan geçmek istemiyorum.
1: Fenerbahçe'nin atmosferini gördüm. Sporterlerini de gördüm. Her şeyi gördüm. Burada sporterin istediği şeyler. Bir maçı seyretmiştim zaten. Oradaki atmosferi de görmüştüm. Her zaman sporterler de oyuncuları bir öne atıyor. O da çok önemli bir şey. Onu da gördüm. Çünkü ben de böyle bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Çünkü o güven bende var. İnşallah hep birlikte onu başaracağımıza da eminim.
2: Şimdi geçmişimizde de kadromuzda oynamış olan çok değerli Senegalli futbolcular da var. Mame Tiam gibi, Abdoulaye Ba, Musa Sow, Mamadou Niang. İsmini unuttuklarım varsa, kendisi hatırlıyorsa söyleyebilir. Ve hepsi de çok sevildiler, çok değer gördüler ve performanslarında maksimumunu sağladılar.
1: Evet, burada çok oyuncu geldi. Fenerbahçe, Biramça, Musa Sow gibi oyuncular. İnanıyorum. Onların yaptıklarını ben de inanıyorum ki daha üstüne koyup yapacağım.
2: Peki kendi oyun stilini bize nasıl anlatır? Kendini nasıl tanıtır?
1: Stil de şu eski tipi.
2: En rahat olduğu yer, en mutlu olduğu, en verimli olduğu.
1: Tranquille, laut de jeu. Benim vitesim, tekniğim. Benim gördüğüm. Patlayıcı gücüm. Ben her tarafta oynayabilirim forvet hattında. O da kulüp için de çok önemli. Ona yardım edebilmem için.
2: Heyecanla bekliyoruz.
1: Ona tabii.
2: Başarılar diliyoruz.
1: Je te souhaite un bon avenir.
3: Merci beaucoup.
2: Ve teşekkür ederim. Sayın Çetin, sözü size bırakayım yine.
0: Şöyle bir vurgu yapmam gerekiyor. Lütfen. Özellikle yaşı gereği. Şu anda yabancı bir oyuncu ama kulübümüzde yerli bir oyuncu. Hiç farkı yok. Bu yaş grubu oyuncuların sabırla geliştirilmesi yönünde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu ister bizim altyapımızda veya şu anda bizle birlikte olan o yaş grubu oyuncuları olsun, isterse yabancı ve Amara Diouf gibi çok değerli bir oyuncu olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 26-27 sezonu hedef oyuncu olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 26-27 sezonu hedefimizin bu kadar yüksek olduğu, iddiamızın bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Amara özelinde hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zaman içinde takıma adaptasyonunu sağlayacağız. Amara da bizim önemli gelişime açık olan talent oyuncumuz. Elim her zaman üzerinde olacak.
2: Önemli hayırlı bir olsun. Değerimiz tabii. Olarak sırasını, vaktini bekleyecek. Geldiği zaman da en iyisini yapacak.
0: Yok, takıma adapte olacak. Çalışmalarına devam edecek.
1: İnşallah. Ben de bir an önce kendimi sahada bulmak için heyecanlıyım. İnşallah geldiğim zaman da takımıma yardım edeceğim.
0: Tabii ki.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Heyecanla

Bekliyoruz. Tabii, tekrar hoş geldin diyoruz. Amara Dülfa. Hayırlı uğurlu olsun. Futbol direktörümüz Sayın Osyet'in. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben değerli, kıymetli bilgilendirmelerde bulundunuz. Tercümede Sayın İbrahim Naz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güncel programımızda sizlerle birlikteydik. Bir transferimiz daha televizyonumuza konuk oldu. Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Amara Diouf bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: Sevgili dinleyenler, Yakın Takip programı şimdi Fenerbahçe Televizyonu ortak yayınıyla Radyo Fenerbahçe'de.
1: Düzce'den Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimizden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde takımımız ilk antrenmanını gerçekleştirmişti ve Sarı Lacivertli ekibimizin günün ikinci çalışması az önce başladı. Oyuncularımız saha içerisindeki yerlerini aldılar ve günün

ikinci çalışması başlamış durumda. Oyuncularımız koşu çalışmasıyla günün ikinci çalışmasına başladı. Tabii topuk yaylası tesislerimize, taraftarlarımız da tesislerimizin hemen dışında buraya geldiğimiz andan itibaren futbol takımımıza destek olmak için buradaki yerlerini alıyorlardı ve bugün de yine taraftarlarımız buraya geldiler ve kulüp yetkililerimizin de almış olduğu kararla beraber onlar şu an tribün bölümüne alınmış durumdalar. Oyuncularımız ısınma hareketlerini sürdürüyorlar. Toplu çalışmalarla birlikte günün ikinci çalışması devam ediyor. Taraftarlarımız kendilerine ayrılan bölümde şu an oyuncularımıza bir yandan da sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Futbol takımımız geçtiğimiz gün Samandıra Canbartu tesislerimizde bir araya gelmişti ve sonrasında da topuk yaylasına yolculuğumuz başlamıştı. Ayağının tozuyla geçtiğimiz gün ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fenerbahçemiz ve kampın ilk günü bu

erken çalışmayla başlamıştı günün ilk antrenmanı ki salonda yaklaşık 40 dakika boyunca güç ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirmişti. Sarı lacivertli ekibimiz, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal yönetiminde ardından sahaya çıktı oyuncularımız ve sahada da yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yine koşu çalışmasıyla başlamıştı antrenmanın o bölümü ve devamında oyuncularımız hem pas hem de top kapma çalışmasıyla beraber taktiksel provalar üzerinde durmuştu. Günün ikinci çalışması ise az önce başladı. Yine toplu çalışmalarla birlikte ısınma bölümünü geçecek oyuncularımız ve ardından çalışma yine yan sahada devam edecek.

kez Avusturya'ya gidecek ve Avusturya'da da 10 günlük bir kamp yine Fenerbahçe'mizi bekliyor olacak. Avusturya kampında Admira Wacker Pogon ve LASK Linz takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak Fenerbahçe'miz ve sonrasında da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Konik Zabje ile karşı karşıya gelecek futbol takımımız. Kamp kadromuzda, Topuk Yaylası kamp kadromuzda 30 oyuncu bulunuyor. Milli takımlarındaki oyuncular hariç, milli takım kadrolarındaki oyuncularımız hariç 30 kişilik bir kamp kadrosu var. Fenerbahçe'mizin Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularımız halen daha milli takımlarındalar. Milli futbol takımımızda Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu var. Yine Brezilya milli takımında Ederson, Hırvatistan'da Livakovic, Portekiz'de Semedo, Fransa'da Kante ve Fas milli takımında da Amrabat yer alıyor. Oyuncularımız çalışmalarına devam ediyor. Sabah antrenmanı oldukça yoğun geçti takımımız açısından. Çünkü burada bir yandan güç depoluyor Fenerbahçe'miz, bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor. Sarı lacivertli oyuncularımız, Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tesis burası ve Fenerbahçe'miz kendi tesislerinde buradaki tüm imkanlardan faydalanarak henüz ikinci gün olmasına rağmen çok güzel bir kamp geçiriyor. Oyuncularımızın ısınma bölümü halen daha devam ediyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcılarıyla birlikte teknik ekibimiz yine antrenmanda hava koşullarının da oldukça iyi olduğunu söylememiz gerekiyor. Yaz mevsimi özellikle kuzey yarımkürede etkisini bir hayli arttırmışken takımımız oldukça serin bir iklimde hazırlıklarına başlamış durumda. Isınma bölümü ve yine pas çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci çalışmasında oyuncularımız topla birlikte yaptıkları hareketlerle beraber ısınma bölümüne devam ediyorlar. Çabukluğa yönelik yine yapılan çalışmalar var. Şu an günün ikinci çalışmasında futbol takımımızın kamp kadrosunda Tarık Çetin, İrfan Caneri, Bayat Engincan, Biterge ve Kuzey Sapas kalecilerimiz. Savunma oyuncularımız Milan Škriniar, Ceydun Osterwolde, Yiğit Efe, Rodrigo Becao, Kamil Efe, Yiğit Fidan, Omar Fayet, Archie Brown, Levent Mercan ve Ogen Mimovic. Orta saha rotasyonuna bakacak olursak Matteo Genduzzi, Fred Bartu, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio. Bu bölgedeki oyuncularımız ileri uçta görev yapan isimlerdense Vedat Muriç, Sidiki Şerif, Anderson Talişka, Anthony Mustafa, Cengiz Ünder, Salahattin Ekici, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Tamara Diyup ve Adem Yeşilyurt'u söyleyebiliriz. Günün ikinci çalışmasında ısınma bölümü halen daha devam ediyor. Oyuncularımız ısınma hareketlerini sürdürüyorlar. Takımımızın buradaki kampı 2 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek. Ve Fenerbahçe'miz 2 Temmuz'da yapacağı çalışmanın ardından tesislerimize dönecek. Oldukça güzel bir ortamda, oldukça iyi antrenmanlara imza atıyor şu ana kadar takımımız ki fiziksel açıdan da oyuncularımızın çok fazla

Ayrıca da yorulduğunu ve aslında gelişimleri içinde bunun da iyi olduğunu şüphesiz söylememiz gerekiyor. Tüm hazırlıklar yeni sezon için Sarı Lacivertli ekibimiz ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Konik Zabje ile karşı karşıya gelecek. Bu maç için hazırlıklar Topuk Yaylası tesislerimizde başlamış durumda. Evet, antrenmanımızın ilk ısınma bölümü şu an için tamamlanmış durumda. Buradaki tüm sahaları kullandığından bahsetmiştik futbol takımımızın ve oyuncularımız şimdi de yavaş yavaş yan sahaya doğru gidecekler ve burada gruplar halinde yine çalışma devam edecek ki sabah antrenmanında da yine taktik bölümünde oyuncularımız benzer çalışmalara takımlar halinde imza atmışlardı. Günün ikinci çalışmasında da yine benzer bir durum söz konusu. Futbol takımımızda tabii Marco Asensio ve Milan Škriniar'ın geçtiğimiz sezon sonunda geçirmiş oldukları sakatlık durumu söz konusuydu. Bu iki oyuncumuz bireysel çalışmalarını kendilerine verilen program dahilinde devam ediyorlar. Günün ikinci çalışmasının ilk ısınma bölümü tamamlandı ve oyuncularımız şimdi yine gruplar halinde saha içerisinde yine bir çalışma gerçekleştirecekler. Yine pas üzerine kurulan oyunlar söz konusu antrenmanın bu bölümünde başından yine görüntüleri sizlerle paylaştıktan sonra bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Oyuncularımızın pas çalışması devam ediyor. Arka arkaya toplamda 15 pas yapması gerekiyor takımların ve ortada da top kapmaya çalışan diğer oyuncularımız var. Oldukça keyifli bir çalışma. Bir yandan pas üzerine, bir yandan da oyuncularımız tabii ki de şimdi çalışmaya devam ediyor. 15 pası yapan takım, eğer ki ortadaki oyuncular topu kazanamazsa, 15 pası yapan takım oyunu kazanmış oluyor ve ortadaki oyuncular takla atıyorlar. Oldukça keyifli bir şekilde hem kondisyon hem de pas yapma üzerine bir çalışma oyuncularımız için. Hem genç oyuncularımız hem tecrübeli oyuncularımız bir arada Topuk Yaylası kampında ve oyuncularımız günün ikinci çalışmasına devam ediyorlar. Bu antrenmanla birlikte bugünkü çalışmalar sona erecek ve oyuncularımız dinlenmeye çekilecekler. 9 gün sürecek Topuk Yaylası kampında heyecan ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizler için ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu ile birlikte Fenerbahçe'mizin bugün gerçekleştirdiği iki antrenmandan da detayları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sarı Lacivert'te ekibimizin Topuk Yaylası kampından tüm detayları Fenerbahçe Televizyonu farkıyla aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi...

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İyi geceler. Haber bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe, Serkan Acar, Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde sürdüren futbol takımımız kampın ikinci gününde çift antrenman yaptı. Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, Serkan Acar, Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde devam ediyor. Günün ilk antrenmanı saat 10.30'da başladı. Oyuncularımız salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcularımız koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri uyguladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman dar alanda hücum oyunlarıyla tamamlandı. Günün ikinci antrenmanı 17.30'daydı. Antrenman salonda kor çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız final serisinde 2-1 öne geçti. Sarı lacivertler Beşiktaş'ı serinin 3. maçında 92-70 mağlup etti. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisinin 3. maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerimiz Fatih Öztürk, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Demre İşçen ve Savaş Adalet'le Fenerbahçe Futbol AŞ yönetim kurulu üyemiz İsmail Balcı da izledi.
1: Pot altında yine Uğur bıraktı. Baran bomboş pozisyon ve turnikesiyle.
0: Maça Baran Oğuz, Mücahit Günaydın, Kinem Kulbay, Uğur Toprak ve Yamaç Yüksel 5 ile başlayan takımımız devreyi 46-32 önde noktaladı.
1: Müthiş bir basket, 3 sayılık basket.
0: İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ekibimiz mücadeleden 92-70 galip ayrıldı ve final serisinde 2-1 öne geçti.
1: Uğur'un atışı başarılı.
0: Seride 4. maç cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
1: Top yine Fenerbahçeli oyuncularda. Uğur Toprak pot altında. Uğur Toprak'ın atışı.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet bu maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

0: oynadık. İki gün önceki maçta Beşiktaş'taki deplasmanda gerçekten hiç oynayamadık. Yani savunma, özellikle savunma anlamında çok kötüydük. Bugün çocuklar gerçek kimliklerini gösterdiler. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında. İnşallah deplasmanda iki gün sonra maçımız var biliyorsunuz. İnşallah orada alıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Bu çocuklar bunu başaracağına inanıyorum ben. Buradan taraftarlarına çok teşekkür ediyorum gerçekten. Onlar da 40 dakika boyunca hiç susmadılar. İnşallah bu kupayı camiamıza kazanmamız lazım ama şımarmamamız lazım. Çünkü gerçekten orada çok zor maç bizi bekliyor. Onlar da çok istiyorlar. Biz de çok istiyoruz. İkinci maçta yapacağımız hataları yapmazsak inşallah orada şampiyon olacağız.
1: İnşallah umarım ki seri şu an 2-1 oldu. Beko gibi biz de 4-1 serinin

0: Kulübümüz Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımızın oyuncularından Gilson Bango, Brandon Boston Jr., Armando Bacot ve Arthur Jagars'la yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede 4 basketbolcuya da takımımıza yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampı tamamlandı.
1: Fenerbahçe Spor Okulları 2026 yaz kampı 22-25 Haziran tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Kosova Fenerbahçe Futbol Okulu'ndan gelen sporcularımız 4 gün boyunca futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yoğun bir program dahilinde çalıştı. Sporcularımız antrenman ve maçların yanı sıra çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Kamp, sporcularımıza katılım madalyalarının takdim edildiği madalya töreniyle sona erdi. Fenerbahçe Spor Okulları Genel Müdürü Erdal Arap da yaz kampı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımızı aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar.
0: 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme sürecinin ardından 26 Haziran'da yer değişikliği, 27 Haziran'da ise öncelikli satış yapılacak. Kombinelerde genel satış 28 Haziran pazar günü başlayacak. Fenaryum Alt-E VIP ve Maraton Alt-E tribünlerine ilişkin satış süreçleriyle ilgili bilgilendirme önümüzdeki dönemde yapılacak. Ayrıntılar şöyle. 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. Paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe Banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener Para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. Kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanacak.

kullanılan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. Transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının PASO sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu PASO taraftar kartına sahip olması zorunludur. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir TC kimlik numarası tanımlanmamış olması durumunda kombine sahibi tüm sezon boyunca kombinesini herhangi bir taraftarımıza transfer edemeyecektir. Transfer için girilen TC kimlik numaralarında sezon boyunca değişiklik yapılmayacaktır. Maraton alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C, G blok 166.600 Türk lirası. D, F blok 196.000 Türk lirası. Feneryum alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C blok 166.600 Türk lirası. D blok 196.000 Türk lirası. Maraton üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. E blok 90.200 Türk lirası. Feneryum üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. Kuzey Spor Toto tribünü 27.700 Türk lirası. Öğrenci 14.500 Türk lirası. Divan kurulu üyeleri 49.000 Türk lirası. Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Yaza Merhaba yemeğinde bir araya geldi. Yaza Merhaba yemeği Kalamış'ta bulunan bir restoranda düzenlendi. Yemeğe Fenerbahçeli Kadınlar Derneğimizin üyelerinin yanı sıra yönetim kurulu

0: Hakan ve Yasemin Babayiğit'le Dernekler Müdürü Cem Yetiş'te birer konuşma yaptı.
1: Seçim konuşmasında başkanımız Fenerbahçe stadında şampiyonluk kutlamayı özledim demişti. Öyle tahmin ediyorum, hepimiz özledik. Ve yürekten inanıyorum bu sene hep beraber sizlerin de destekleriyle hep birlikte bu şampiyonluğu Fenerbahçe stadımızda birlikte kutlayacağız.
2: Tabii ki de bu yolda sizlerin desteği bizim için çok önemli. Sizlerden tek ricamız bir an önce çalışmaya başlayalım, projelerimizi gerçekleştirelim ve birlikte yol alalım. Çünkü destekleriniz çok kıymetli bizim için. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: Fenerbahçeli Kadınlar Derneğimizin Başkanı Gülsüm Temelli yemekte televizyonumuza konuştu.
3: İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki bir aradayız. Daha birlikte çok etkinliklerimiz olacak, çok güzel şeyler yapacağız. En son kadın futbol takımımızın kahvaltısında bir araya gelmiştik. Sezon açılmadan önce de kadın basketbol takımımızla ve tekerlekli sandalye takımımızla bir buluşma planladığımızı buradan sizlere duyurmak istiyoruz. Tüm Fenerbahçeli kadınlara, tüm Fenerbahçe camiasına sevgilerimizi sunuyoruz. Yeni seçilen yönetim kuruluna da hayırlı uğurlu olsun diliyoruz.
0: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında sabah 5'te Birleşik Devletler'le karşılaşacak.
4: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda D grubu 3. ve son maçını organizasyonun ev sahiplerinden Birleşik Devletler'le oynayacak. Los Angeles Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayacak. Müsabakayı Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokran Gorari ve Abes Akrem Zerhuni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Muhammed Al Ali olacak. Türkiye ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Birleşik Devletler ise Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı da 2-0 yenerek üst turu garantiledi. A milli futbol takımımız Birleşik Devletler müsabakası ile birlikte tarihindeki 654. maçına çıkacak. Ay yıldızlarımız geride kalan 365'i resmi, 289'u özel toplam 653 maç oynayıp, biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 yenilgi aldı. Milliler rakibiyle tarihinde 6. kez karşılaşacak. Türkiye daha önce Birleşik Devletler'le biri resmi, 4'ü özel olmak üzere oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.
0: Gece haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

de hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.